Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Radyo Nida.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Değerli dinleyenler, Bursa'lı için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fajr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vaktidir.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu. Fırsat bu fırsat.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle çok dua yaptı ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Biz, ya Resulallah, öyle çok dua ettin ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine bu söylediklerimizin hepsini toplayan duayı size söyleyeyim mi? Şöyle söylersin dedi. Allah'ım, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden neyi istediyse biz onu senden isteriz. Hangi kötülükten de senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana sığınmışsa biz de ondan sana sığınırız. Sen yardım istenensin ve dilekler kendisine ulaştırılansın. Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Tirmizi Sünen 3521.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Ömer radıyallahu anh'ten: "Gerçekten üzerimize bir zaman yahut bir vakit geldi ki hiç kimseye altın ve gümüşü Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim: Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle der: Ya Rabbi, bu yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini esirgemiştir. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere ashab devrinde Müslümanların birbirlerine olan sevgi ve bağlılığı altın ve gümüşü olan muhabbetlerinden daha fazlaydı. Birlik ve beraberliği temin eden bu Allah için sevgi sayesindedir ki, çok büyük kuvvetlere ve topluluklara karşı zafer kazanmışlar ve hak dini koruyup her tarafa yaymışlardır. Onların bu yaşayış ve çalışmalarını örnek edinmedikçe, İslam dinine hizmet diye bir şey düşünülemez. Bir de yardıma muhtaç olan komşuya, elden gelen yardım ve iyiliği esirgemek ve ona kapıyı kapamak, kıyamet günü komşunun şikayetine sebep olacaktır. Bir kimsenin Allah Teala'ya şikayet edilmesi de ne kadar ağır bir durumdur. Buna sebebiyet vermemelidir.
0: Kırk hadisi şerif.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Ademoğlunun şunlardan başka hakkı, ihtiyacı yoktur. Oturacağı bir ev, vücudunu örtecek bir elbise, ekmek ve su.

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecek de eminim. Ama sıradan sözcükleri hiç yakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu, canım acıdı. Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum. Sesine, sözüne hasret, yüzüne hasret, sıcağına hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki. Meğer hiçbir kucak seninki kadar sıcak değilmiş. Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş. Hiç ama hiçbir hasret senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı dost bildiklerim, yar seçtiklerim bir araya gelseler senin çeyreğin bile edemezmiş. Bilsen ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şımarık, küçük kızınım. Hayır, hayır yavrunum. Ben artık bir genç kızım. Başkalarının yanında bana yavrum deme derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi içten bir seslenişine, yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki. Hatırlıyor musun? İlk yürümeye başladığım anları anlatırken ellerimi bırakmadığın için sana kızdığımı, hırslandığımı ve bir an önce yürümek istediğimi söylerdin. Şimdi sakın bırakma ellerimi anneciğim. Evimizin yumuşak halıları değil yürüdüğüm yollar. Bir düşersem halim yaman. Ellerini, sevgini, duanı, desteğini ve sıcağını hiç esirgeme benden. Hani küçükken en çok kimi seviyorsun diye sıkıştırıp dururdum seni. Ağzından seni cevabını alana kadar bırakmazdım eteklerini. Seni abimden, babamdan ve ablalarımdan kıskanırdım. Hala büyüyemedim. Hem şimdi daha çok kıskanıyorum. İçindeki sevgiyi ve gözlerindeki derin şefkati ne olur? Yalnız

de büyüyen bu ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya. Sana kavuşunca öyle bir sarılacağım ki gücüme şaşacaksın. Sevgimin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdik omuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman mest ediyor beni. Puslu gözlüm, dert ortağım, inan içim içimi yiyor. Ya bitmezse bu gurbet geceleri, ya geçmezse hasret saatleri, ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni, uzar da yollar kavuşamazsam sana, ya özlem alışkanlık olur da unutursan beni. Ama beni unutmaman için hep dağınık bırakacağım odamı. Söylene söylene toplarken yine gözyaşların ıslatacak eşyalarımı. Babam yine dalga geçecek, anlatacak bir bir ağladığını. Ya ben? Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle. Güçlü ol demiştin ya, ben de yorganı çekmeden başıma hiç ama hiç ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissetmek gibi. İmkansız bir şeyi diz çöküp de Yaradan'dan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi. Gül kokulum, puslu gözlüm, sakın, sakın sensiz, sevgisiz ve duasız bırakma beni. Anneciğim.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanlar hakkında evlerin en hayırlısı, içinde kendisine iyi bakılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ve Müslümanlar hakkında evlerin en kötüsü, içinde kendisine fenalık edilen bir yetimin bulunduğu evdir. Ben ve yetimin bakıcısı cennette şu iki gibiyiz. Peygamber iki parmağını gösteriyordu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, yetime yapılan ihsan ve iyiliğin sevabı ne kadar çoksa, aksine olarak ona yapılacak fenalığın ve kötü muamelenin günahı da çok ağırdır. Bunun için gerçek mümin olan, yetimin hakkına tecavüz etmez, ona iyilikten başka bir şey düşünmez ve yapmaz. Bu, herkes için bir düstur olmalıdır.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle buyururdu: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten, gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıklıktan, hakka muhalefetten ve ayrılıktan, nifaktan, sümadan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım. Buhari, Tefsir 16'ya 1.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

0: İnsanların en cahili, ahireti başkasının dünyası için harcayandır. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: 40 hadisi şerif. Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da, kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için, eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

0: gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programına hoş geldiniz. Radyo Nida'da bize ayrılan süre içerisinde unutula gelmiş konuları tekrar gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bizlere katılan ve sabırla dinleyen tüm dinleyicilerimize de selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün aileden biraz bahsetmeye çalışacağız. Aynı zamanda aileyi oluşturan fertlerin sorumlulukları ve görevleri konumuz. Kerim olan kitabımız insanı en üstün yaratık olarak kabul eder. Andolsun ki biz insanı en güzel surette yarattık buyrulur. Evet, insanın diğer yaratıklara göre bu üstünlüğü sebebiyle ki insan yeryüzünde Allah Teala'nın iradesini temsil etme görevi gibi müthiş üstün bir görevle görevlendirildi. Yerde, gökte bulunan her şey insanın emrine verildi. Böylesine Allah Teala'nın üstün bir yaratığı olan insan, yalnız başına değil, toplum halinde yaşar. İnsanın içinde yaşadığı toplumun en küçüğü elbette ailedir. Aileler birleşir ve bugünkü toplumları meydana getirir. Bu çekirdek topluluk adı verilen aile, faziletin kaynağıdır. Sağlıklı nesiller işte bu yuvada yetişebilir. Bir çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini de, ahlakı ve terbiyeyle ilgili bilgileri de ilk önce buradan, aileden alır. Çok güzel bir söz vardır bilirsiniz, bir milletin sahip olduğu bütün özellikler ailededir, dolayısıyla bir toplulukta aile ne kadar sağlam temellerde ise o aileden meydana gelen toplumda o derecede sağlam bir yapıya kavuşmuş olur. İşte aile bu kadar önemli ki aile değerlerini yıkmaya çalışan bir takım zihniyetin çalışmalarına da arada değiniyoruz fark ettiğiniz gibi. Bu yüzden toplumları bölmenin, bozmanın en önemli kuralı onu bir edecek olan toplumun çekirdeği, aileyi dağıtmaktır. Değersiz hale getirmektir. İşte bunun için dinimiz aileye çok büyük önem veriyor kardeşlerim. Şimdi ailenin oluşumuna geçelim. Aile, kadın ve erkekten oluşuyor. Geçerli olan bir evlilik sözleşmesiyle gerçekleşiyor. Yani evlilik olmadan, evlilik akti olmadan aile kurulamaz. Bunun için de dinimiz evlenmeyi teşvik etmiş. Bizim için örnek olarak gönderilen peygamberler de evlenmişler ve evlilik hakkında bilgileri vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili şöyle buyurur. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Haya, koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Evlilik dinimizde tavsiye edilmiş demiştik. Rum suresinde şöyle buyuruluyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi onun varlığının belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler vardır. Bu öyle bir konu ki, evlenmemeyi, aile kurmamayı düşünenler, bu şekilde yalnız yaşamayı düşünenler de uyarılmışlardır. Enes İbni Malik anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki, bazı kimseler, Peygamberimizin aleyhisselam bilmedikleri gizli ibadetlerini sormak ve öğrenmek üzere Efendimizin eşlerinin evlerine geldiler. Bunlara Peygamberimizin ibadeti haber verilince güya bunu kendileri için azımsayarak ''Biz nerede? Allah'ın Resulü nerede? Şüphesiz ki Allah, Peygamberinin geçmiş olan ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan bütün günahlarını bağışlamıştır, dediler. İçlerinden birisi şöyle dedi, ben geceleri hiç uyumadan namaz kılacağım. Ötekisi de şöyle dedi, ben de yıl boyu hep oruç tutacağım.
Bir diğeri de, ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım, hiç evlenmeyeceğim dedi. Onlar böyle konuşurlarken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve şöyle dedi. Siz şöyle şöyle söyleyen kimselersiniz değil mi? Fakat şunu biliniz ki, ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve kötülükten korunanızım. Böyleyken ben kah oruç tutarım, bazı günlerde yerim. Yani yıl boyunca her gün oruç tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında da uyur, istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur. Her kim benim bu yolumdan gitmez de ondan yüz çevirirse benden değildir buyurdu. Yani her şeyde bir denge unsuru var. Sahabeler, Allah rahmet buyursun, Peygamber Efendimiz aleyhisselam gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi ibadet etmek istemişlerdi. Kötü niyetleri yoktu. Ama bunun yanlış olduğunu bu örnekle öğrenmiş oldular. Elbette bu sözler sadece sahabelere değil, bizlere de geliyor. Tekrar aile kurulumuna dönecek olursak, aile nikahla kurulur demiştik. Ve evlenmeyen bir insan da bu kurumdan yoksun kalır. Şöyle nikah medeni bir sözleşme olarak görünse de, diğer bir yönüyle de ibadet olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda neslin devam etmesi yine aileyle sağlanır. Pek çok kötülüklere karşı en önleyici vasıtanın da aile olduğu açıklanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hikmeti şöyle buyuruyor. Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözü haramdan daha çok yumdurucu, İffeti daha çok koruyucudur. Gücü yetmeyense oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır. Bir başka hadisi şerifte şöyledir. Kul evlendiği vakit dininin yarısını tamamlamış olur. Artık geri kalan yarısında da Allah'a karşı gelmekten kaçınsın. Aile kurulurken, eşlerin birbirlerini elbette seçmesi çok önemli. Çünkü bu bir anlık veya geçici bir süre için değil, çoğunlukla uzun yıllar, ölüme kadar devam edecek bir sözleşme. Böyle anlamak lazım. Ve eşler de birbirlerinde bu kurumun devamını sağlayacak özellikleri aramalı. Daha evlenmeden önce, nasıl olsa herkesin yaptığı gibi ben de beklediğim gibi olmazsa boşanırım demek, hiç araştırma yapmamak, birilerine sormamak, fikir almamak oldukça yanlıştır. Sonunda büyük bir pişmanlığı beraberinde getirir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir uyarıda bulunuyor ve eşlerde neyin tercih edilmesi gerektiğini, hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğini bize buyuruyor. Kadın genelde dört özelliği için nikah edilir. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı seç ki varlığın artsın. Peygamberimiz kadını bu dört özellikten herhangi birisiyle nikah etmenin mübah olduğunu, ancak dindar olan kadının tercih edilmesini tavsiye ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu özelliğe çok önem veriyor. Bir gün Peygamberimize sordular. Ey Allah'ın Resulü, kızlarımız kölelerimizle evlenebilecek midir? Bu soru üzerine şu ayet indi. Hucurat Suresi. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir ve her şeyden haberdardır. Yani buradan şunu anlamamız mümkün, Allah katında üstün bir değeri olan kimse, elbette diğerlerine tercih edilmeli. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Bunun da bazı yolları var. O da,
sadece duyguların eseri olmamak, sorular sormak, hatta bu soruları istişare edip eş adayının ailesine, onu tanıyanlara, yakın çevreye sorabilmek. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. İnanmış bir kişi, Allah Teala'nın emirlerine sarılıp, yasaklarından kaçındıktan sonra, saliha bir kadından daha hayırlı hiçbir şey elde etmiş olamaz. Çünkü iyi bir kadın, eşinin söylediğini tutar. Yüzüne bakarsa gönlü açılır. Karısının bir şeyi yapması veya yapmaması üzerine yemin ederse, yeminini yerine getirir. Eşinin bulunmadığı zamanda ona ve malına hıyanet etmez. Elbette toplumun çekirdeği olan bu değerli ailenin kurucusu olan kadın ve erkeğin ayrı ayrı hakları vardır. Birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Kur'an-ı Kerim'de erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde bir takım iyi davranışa dayalı hakları vardır buyurulmuştur. Yine bu minvalde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de dikkat edin, sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız var. Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlarınız üzerindeki hakkınız, hoşlanmadığınız kimseleri minderinize oturtmamaları ve sevmediğiniz kimselerin evinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat ediniz, onların da sizin üzerinizdeki hakları, giyimlerini ve yiyeceklerini iyi bir şekilde yapmanızdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bir konuşma yapmış, önemli konulara temas etmiştir. Hadis ve tarih kitaplarında yer alan bu konuşmanın bir bölümünde de tam da konumuz ile ilgili haklardan bahseder. Hemen hatırlayalım. Ne buyurulmuştu? Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı size tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız. Onların iffet ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Evet, veda hutbesinde hayatımız boyunca hep hatırlamamız gereken, hem dünyamıza hem de ahiretimize mihmandar olan ne güzel sözler dinledik. Değerli dinleyenlerim, peki haklar nasıldır eşlerin birbirine karşı? Bunları vaktimiz fazla olmadığı için özet halinde bir tekrarlayalım. Evlenme sırasında bildiğiniz gibi erkek kadına ödediği veya daha sonra ödeyeceğine söz verdiği para vardır veya mal vardır. Bu kadının hakkıdır. Nafaka vardır. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yiyeceklerini, giyeceklerini ve konut giderlerini karşılamak anlamına gelir. Evin nafakasını temin ediyorum denir örneğin. Nikah işlemi bittiğinde kadının nafakası normal ölçüler içinde kocaya aittir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur, annelerin beslenmesi ve giyimi uygun bir şekilde çocuk babasına aittir. Koca üzerine borç olan eşinin geçimi yani nafakası elbette işine gücüne, sosyal durumlarına uygun şekilde olmalıdır. Kocanın haklarına geldiğimizde, kocanın meşru isteklerini yapmak yani Allah Teala'nın haram saymadığı işleri yapmak, ailenin huzur ve düzenini bozacak davranışlardan sakınmak, kocasına sevgiyle bağlanmak, hanımlara ait görevleri yerine getirmek, ailenin iffetini, şerefini korumak diye sayılabilir. Bunun yanı sıra alimlerimizin eserlerinde israftan sakınmak gerektiği ve bazı tavsiyeler de dile getirilmiş. Özetlemeye çalıştığımız bu haklar ve görevler karşılıklıdır. Yani sadece birinin görevi değildir. Eğer kadın ve erkek bu kurallara, haklara uyarlarsa hem kendileri mutlu olmuş
hem de bu yuvada yetişen çocuklar anne ve babalarına saygılı olmuş olurlar. Evet, aile. Ve bu ailedeki mutluluk, iki eş arasındaki sevgi ve saygıya bağlı. Eşler, yuvada mutluluğu sağlamak için mutlaka bir fedakarlık yapmalı. Ama bunu sadece kadın veya erkek olarak değil, iki kişi de adım atmalı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak durumundalar. Peki bu ailede elbette sorunsuz bir hayat yok. İmtihan her yerde devam ettiği gibi evlendiğimiz zaman da devam ediyor. Bir başka tabirle her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bizleri en iyi tanıyan Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuda da bizlere yardım ediyor. Şöyle buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinde geçer. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Büyüklerimizin güzel sözlerinden bir tanesi, bir şeyleri yıkmak kolay ama tamir etmek veya yeniden inşa etmek zordur diye. Dolayısıyla tartışmaların, bazı yanlış anlamaların veya hataların olduğu her yerde olduğu gibi ailede de bunları giderebilmek, bunları eski haline getirebilmek mümkündür. Bu konuda da gerek ailelerin veya yardımına müracaat edilenlerin elinden geleni yapması gerekmekte. Aynı zamanda erkeklere bir uyarı da var, onu da unutmadan paylaşalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, erkeklere davranışlarında yumuşak olmaları ve kaba hareketlerden uzak kalmaları hususunda şu uyarıda bulunuyor. Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olanınızdır. Ben aileme karşı sizin en hayırlınızım. Her şeyde olduğu gibi aile hayatında da örnek alacağımız Peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinin hayatını okuduğumuzda eşleriyle güzel geçindiğini, onların sıkıntı veren bazı davranışlarına tahammül ettiğini görüyoruz, anlıyoruz. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bir şeye darılmış ve Peygamberimize biraz yüksek sesle konuşmuştu. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir gelmiş radıyallahu an, kızını azarlamak istemiş fakat Peygamberimiz buna engel olmuştu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir kalkıp gitmiş, bir süre sonra tekrar geldiğinde karı kocanın barıştıklarını görmüş ve ''Az önce kavganıza şahit olduk, şimdi de barıştığınıza şahit olalım.'' dedi. Bunun için şöyle buyuruldu. ''İman eden bir erkek, iman etmiş bir kadına, onda hoşlanmayacağı bir huydan dolayı kızmasın. Çünkü onun bir huyundan hoşlanmıyorsa, diğer huyundan hoşlanabilir.'' Burada şunu da anlamış olduk, bir uyarı var. Eşinde hoşlanmadığın bir huy olabilir, bundan dolayı küçük sebeplerden dolayı yuvanı yıkma. Elbette bu kadın için de geçerlidir. O da o aileyi tehlikeye düşürecek sözlere, davranışlara dikkat etmeli. Hatta bununla ilgili kadınlara bir müjde de vardır. Kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına saygı gösterirse, kendisine hangi kapısından istersen cennete gir denir. Ve aileyi belki de aile eden unsur çocuktur. Birer hediyedir onlar. Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurulur. Burada anne babalara çok önemli bir uyarı vardır. Önemli bir görevin habercisidir. Hem kendilerinin hem de aile fertlerinin cehenneme gitmelerine sebep olabilecek davranışlardan uzak durmaları emredilir.
Çünkü mümin kendisinden sorumlu olduğu kadar ailesinden de sorumludur. Ne buyuruldu hadis-i şerifte? Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Amir koruyucudur ve maiyetinden sorumludur. Kişi ailesinin koruyucusu ve eli altında olanlardan sorumludur. Kadın eşinin evinin koruyucusudur, eli altında bulunanlardan sorumludur. Hepiniz çobansınız ve her biriniz emri altında bulunanlardan sorumludur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, kendimizi koruruz fakat ailemizi nasıl koruyabiliriz? Şöyle buyuruldu, Allah'ın sizi yasakladığı şeylerden onları sakındırırsınız ve Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. İşte bu onları korumak demektir. Elbette bu aile içinde birçok şeyi anne babasından öğrenen evlatlara da iyi bir rol model olmak gerekir. Örneğin nasıl olsa çocuktur. Onu bazı sözlerle oyalayayım. Şu yemeği yemesi veya verdiğim şu görevi yerine getirmesi için ona bazı vaatlerde bulunayım. Yerine getirsem de getirmesem de o anı kurtarayım dememek gerekir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor tam da bu konuyla ilgili. Diyor ki ben küçüktüm. Peygamberimizin aleyhisselam evimizde bulunduğu bir zamanda annem beni yanına çağırdı. Gel dedi sana bir şey vereceğim. Peygamber Efendimiz anneme çocuğa ne vermek istedin diye sordu. Annem hurma vereceğim dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki eğer çocuğu aldatıp ona bir şey vermeyeydin sana bir yalan günahı yazılırdı buyurdu. Yani anne baba yapmayacakları şeyleri çocuklarına vaat etmeyecek. Bu hem anne babaların günaha girmesine, yani yalan söylemelerine, hem de çocukların benim annem babam yalan söylüyorsa demek ki bu normal bir şeydir der ve kendisinin de yalancı olmasına sebep olabilir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi doğru olan yolundan ayırmasın. Kurulmuş olan aileleri temellerini sağlam eylesin. Evlenecek kardeşlerimize de hayırlı eş, hayırlı yuva, hayırlı aş, hayırlı evlat nasip eylesin. Amin. Geldik Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programımızda bize ayrılan vaktin sonuna. Vakit ayırıp bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Nida'dan Gönüllere programında bir başka yayında buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

yapsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

0: 40 hadisi şerif.
1: Abdullah İbni Evfa'dan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. İçlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Burada topluluktan maksat sıla-i rahmi terk edene yardımcı olanlar ve onun halini kötü görmeyip hoşlananlardır diye tevcih yapıldığı gibi, yağmur bereketinin rahmet manasına kullanıldığı görüşüyle insanlardan yağmur kesilmesine vesile olacağı şeklinde de yorumlanmıştır.
0: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Bana bir dua öğret de namazımda okuyayım," dedi. O da şöyle buyurdu: "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin," de." Müttefekun aleyh.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görür.

Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222

0: 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasrettin Hoca.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Mevla Teala her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Erzurumlu İbrahim Hakkı Kudüs'e sırrı ruhu Hazretleri buyuruyor ki, muhabbet yürekte bir ateştir. Gönülde masiva bırakmaz, yakar. İnsan-ı Kamil hususunda da buyuruyor ki, ey aziz, marifet sahipleri demişlerdir ki, 9 eflak ve 3 unsur, kabuk ve dış tabakalar, bu toprak noktasını hurma çekirdeğinin etrafındaki etli kısım gibi her bir taraftan sarmış ve kuşatmıştır. Bu 12 rida alemin özü olan toprağın 12 elbisesidir. Toprak ise kıymet ve değer bakımından onların üstünü ve evlasıdır. Toprak maden ve bitkinin, bitki de hayvanın libas ve örtüsüdür. Hayvan insan bedeninin elbisesi, insan bedeni kalbin elbisesi, kalp Mevla'yı tanımanın yeri ve muhabbetin esasıdır. Kıymetli dinleyenler, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kudüs'e sırrı ruhu kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki, o halde cihanın özünü, özü arifi billah olan kamil insandır. Bu kamilin şanının azametini, büyüklüğünü bir kere düşün ki, 15 kat elbise giyip marifet tahtı, şer-i şerif sancağı ve muhabbet tacıyla Sultan-ı Azam olmuştur. Çünkü bütün kainatı kendine hizmetçi ve yardımcı bulmuştur. Şer-i şerif, tarikat ve hakikat kendisinde kemal bulmuştur. Yani onun sözleri güzel, işleri güzel, ahlakı güzel olmuştur. Zira o kamil, şer-i şerif benim sözlerim, tarikat hareketlerim, hakikat hallerimdir hadis-i şerifine tabi olmuş, uymuştur. Kıymetli dinleyenler, demek ki bu üç alamet kimde var ise o mümin arif ve kamildir. İkisi bulunursa mümin ve ariftir. Biri bulunursa mümin ve gafildir. Hiçbiri bulunmazsa cahil ve gafildir. Ve bütün alem bir şahıs farz olunmuştur ve insan-ı kamil onu nurlanmış kalbiyle bulunmuştur. Evliyanın haline kavuşmak için buyuruyor ki, ey aziz, evliya-i kiramın hallerine kavuşmak, itikadı düzeltmek, namazları vaktinde kılmak, şehvetin arzularını unutmak, sıfatları bilmek ve zat-ı ilahiyi sevmek de olur buyuruyor. Mevla ile olan gönül hususunda da, dünya ile olan gönül zarardadır. Ukba ile olan gönül erir. Mevla ile olan gönül temiz ve ne güzeldir. Gafilin kalbi dünyaya bağlıdır buyuruyor. Zahidin kalbi ise ukbaya bağlıdır. Arifin kalbi Mevla'ya bağlıdır. Gönül çok şefkatli bir arkadaştır. Kalbin hak ile olsun ve kalıbın halk ile kalsın. Yine kalbin izzeti hususunda da buyuruyor ki, ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, kalbin izzet ve lezzeti marifetullah'tır. Devlet ve saadeti muhabbetullah'tır. Zira her şeyin zevk ve süruru, lezzet ve huzuru tabiatı muktezası üzere olmasıdır ve kendi cinsine kavuşmasıdır. Gönül Mevla'nın celal ve cemalini müşahededen hoşlandığı için onun lezzeti, o en lezzetli olan likadadır. Demek ki gönül demek olan insanın lezzet ve saadeti ancak marifetullah ve muhabbetullah'tır. Üç haslet buyuruyor. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, üç haslet kalbe kasvettir. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak. Karınlar tok olunca ruhlar beden olur. Sıhhat az uykudadır. Tok olandan bir akıl gider, bir daha geri gelmez buyuruyor. Açlık
ismi azamdır, mülki ekremdir. Az yemek, az uyumaya yardımcıdır. Az uyumak, az konuşmaya da sebeptir. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, yemeği seni taşıyacağı kadar ye, sen onu taşıyacağın kadar yeme. Yemeği öyle ye ki, sen onu yemiş olasın. Onun seni yemiş olması gibi yeme. Sen onu yersen, hepsi sana, cana nur olur. O seni yerse, hepsi düman olur. Gece ariflerin sırdaşıdır buyuruyor. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, saadet sermayesiz gecelerdir. İnsanlardan ayrı durmamız, dost ile beraber bulunmamız gecelerdir. Gece aşıkların dert başıdır. Gece ariflerin sırdaşıdır. Gece aşıkların derdi artar. Gece ariflerin başı dartar. Gece kamilin parlak gündüzüdür. Kalp semasına güneşi indirir, her gece o güneş doğar. Lakin insanları uyku denizi kaplar. Her seherde her murad hasıldır. Seher vakti mübarek bir saattir. O saatte uyanık olan saadet ehlidir. Seher vakti aşıklar uyumazlar buyuruyor. Seher vaktinde rahmet kapıları açılır buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kudüs'e Sesi Ruhu kelamlarının devamlarında yine buyuruyorlar ki, dil insanın terazisidir. Ey aziz, dil insanın terazisidir. Üç şey her belayı kendine çeker. Ciddi olmayan konuşma, şaka ve saçma sözdür. Arkadaşların gıybeti rezalettir. Şaka heybeti kıran afettir. Minnet cömertliği yıkan felakettir. Konuşursan doğru söyle. Söz verirsen tut. Tatlı konuşmak ve sesle selam sünnet-i kiramdır. Yumuşak söz ve bol selam insanların sevgisini kazandırır buyuruyor. Çok gülmek kalbi öldürüyor. Çok boş söz cahilliğe alamettir. Çok söz mana noksanlığıdır. Susmak aklın ziynetidir. Cahilin örtüsüdür. Güzel sözlü ol. Güleç yüzlü ol. Hiçbir zaman yalan söyleme. Kendini rezil eyleme. Dili leziz olan gönüllerde aziz olur. Sözü doğru olanın cemali artar. Sözü öz olanın günahı az olur. Sözü ciddi olmayanın kıymeti düşük olur. Gizli ayıpları soran gönüllerde kendine muhabbet bulamaz. Kendini metheden kendini kesmiş olur. Kişi lisanıyla insandır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Kudüs'e Ruhu Hazretlerinin bizlere nasihat ve öğütlerini sizlere bu program vesilesiyle aktarmaya gayret ediyoruz. Hazret buyuruyor ki, ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, susmak gece uyumanın neticesidir. Zira gece uyumayıp taat ve ibadetle meşgul olan kimsede konuşma arzusu olmadığı bellidir. Susmak iki kısımdır buyuruyor. Biri kalb ile, diğeri dil ile susmaktır. Dil ile susmak, masivayı masiva ile söylemekten tamamen sükût etmektir. Kalb ile susmak, gönülden Allah-u Teala'dan başka şeyleri gidermektir buyuruyor. Dili susup kalbi susmayanın günahı az olup kendi rahat bulur. Dili ve kalbi susanın sırrı pak olup Mevlasını bulur. Kalbi susup dili konuşanın dili hikmetle konuşur. Dili ve kalbi susmayanın vücudu şeytanın ülkesi ve maskarası olur. Demek ki dilin susması suluk ehlinin menzilleri olup onların ebrarıdır. Kalbin susması müşahede ehlinin sıfatıdır. Onlar mukarreplerdir buyuruyor. Zikrullah akla nurdur. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, zikrullah marifet yolunun esasıdır. Zülcelal'ın kapısını çalmaktır. Kalplerin sıfatı imanın alametidir. İbadetin özü marifet kapısının anahtarıdır. Zikrullah'ın en üstünü
sessiz olarak kalp huzuru ile yapılan La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin tekrarıdır. Zikrullah kalplerin nuru, ruhların huzurudur. Zikrullah bedene lezzet, ruha kuvvettir. Gözlerin cilası, sırların nurudur. Arif'in adeti, Allah-u Teala'yı zikir ve ondan başkasını unutmaktır. Zikrullah sadra cila, akla nurdur. Kalplerin hayatı, mahbubun likasıdır. Dilin adeti, kalbin düşüncesidir. Hakkı zikredeni, Hak da zikreder. Hakkı unutanın kalbi kararır ve sertleşir. Hakkı çok zikredenin kalbinde masiva kalmaz. Daima zikredenin kalbi uyumaz. Zikri Allah olanın fikri Allah olup ruhu agah ve uyanık olur buyuruyor. Yine muhabbetullah Allah-u Teala'dan başkasını unutmaktır buyuruluyor. Kelamlarının devamında ey aziz, ehlullah, kıymetli Allah dostları demişlerdir ki Allah-u Teala'ya muhabbet bütün varlığı ile ona dönmektir. Muhabbetullah Allah-u Teala'dan başkasını unutmaktır. Muhabbet ne ihsan ile çoğalır ne cefa ile azalır. Muhabbet hakkı bulmaktır ve gönülden her sevginin çıkmasıdır. Muhabbete kavuşmak mahbubu sevgiliyi her şeye tercih etmektir. Muhabbet-i zat onun sıfatlarında sıfatların fani olmasıdır. Rızasında hayatın fani olmasıdır. Muhabbet, şuhut ve gaybda Habibe muvafakattır. Muhabbet, kendini tamamen mahbubuna hibe etmendir. Muhabbet, yürekte bir ateştir. Gönülde masiva bırakmaz, yakar. Muhabbet, çok kıymetli bir kuştur. Gıdası, kalpler danesidir. Muhabbet her pahalı şeyin semenidir. Her yüksek makamın merdivenidir. Allah-u Teala'yı sevmek onu tanımaktır. Ünsüyle huzur bulmaktır buyuruyor. Güzel huylar ve kötü huylar hususunda da Hazret buyuruyor ki ey aziz, ehlullah demişlerdir ki olgunlaşmak istemek insanların en değerli hasretidir. Olgunlaşmak kemal ise kalbi hayvani sıfatlardan tahliye ve ruhu Rabbani güzel sıfatlarla süslemek ve bunlarla Hakk'ın huzurunu bulmaktır. Kötü sıfatlar cahillik, kızgınlık, kendini beğenmek, riya, kin, haset, kibir ve kazaya rızasızlıktır. Bahilik, gurur, makam ve dünya sevgisi, övülmeyi sevmek, ayıplanmaktan korkmak, sözünde durmamak, suizan etmek, nefsin arzularına uymak, övünmek, acele etmek ve uzun emeller peşinde olmak gibi şeylerdir. Güzel huylar ise ilim, hilim, tefekkür, sıdk, safa, ihlas, murakabe, sabır, şükür, zühd, sena, tevekkül, tevfiz, teslim, rıza, huşu, hüzün, huzur, haya, nasihat, tevazu, tahammül, rıfk, mudara, uzdeti sevmek, merhamet, şefkat, mürüvvet, futüvvet, ahde vefa, ülfet, hizmet, af, meveddet, güler yüzlülük, lütuf, dua, kabahatleri örtmek, iyilikleri ifşa etmek, dostlarla muvafakat, makam ve güzel huylarını saçmak, kendini küçültmek, din kardeşlerini yüceltmek, sekinet, vakar, teenni, isar ve kısa emelli olmak gibi güzel işlerdir buyuruyor Hazret. Kıymetli dinleyenler, İbrahim Hakkı Hazretlerine Hazreti Şeyh İsmail Fakirullah'ın tavsiyeleri var. Bu tavsiyelere geçmezden evvel inşallah bir ara daha verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Hakkı Hazretlerine Hazreti Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerinin tavsiyeleri var. Bu tavsiyeler ile devam edelim inşallah. Buyuruyor ki Hazreti Şeyh İsmail Fakirullah Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin babasının vefatı sırasında yaptığı tavsiyeler şunlardır. Çok dikkatli dinlemeye gayret edelim inşallah. Buyuruyor ki Molla, Allah-u Teala'yı bulan azabından kurtulur. Molla, her şey Allah'tan ve yine Allah'adır. Her şey Allah'ladır ve Allah içindir. Her şey Allah-u Teala'nın yedi kudretindedir ve her şey O'nun fiilleridir. Allah-u Teala'yı seven Kur'an-ı Kerim okumayı sever. Kur'an-ı Kerim okumak insan ruhunun gıdasıdır. Fatiha okumak getirici ve götürücüdür. Allah-u Teala'yı seven Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ile amel eder. Allah-u Teala'yı seven Habibine tabi olur. Allah-u Teala'yı seven Habibullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Habibullah'ı seven ona salavatı çok okur. Habibullah'ı seven sünnetiyle amel eder. Habibullah'ı seven hadisi şeriflerini okur. Muhammed aleyhisselamın şeriatı vücut ağacının meyvesidir. Şer-i şerife uymak saadet verir. Şer-i şerif dairesinden taşmaktan sakın. Onun ehlinin icmağından ayrılmaktan kaçın. Dünya çocukların oyuncağıdır. Dünya hayal ve noksandır. Dünya zilli zail ve rüyayı batıldır. Dünya haraptır. Beka Allah içindir. Her şeyi bırak Allah-u Teala'ya dön. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde arzusu olan Mevla'yı bulur. Çünkü o kuluna yakındır ve onunladır. Muhib için riyazet adettir. Yemeği ve içmeyi azaltmak sıhhat ve rahatlıktır. Molla, babanın kitabı der ki, gece muhiblerin gündüzü aşıkların mahremidir. Ben işimin başında geceleri severdim. Fecrin doğuşunu gözetirdim. Işıkların yayılmasını seyrederdim. Şimdi ise yatsıyı kılıyorum, abdest alıp yatıyorum ve Allah-u Teala'nın dilediği kadar uyuyorum. Molla İbrahim, susmak açık bir hikmet ve güzel bir hassettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin marifetine yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Kalem iki dilden birisidir. Kalp hallerinin dile gelmesi hali azaltır ve hüsran olur. Mahlukun sırrı ifşa olunca ceza gerekir. Nerede kaldı ki Halik'in sırrı aşıklar olsun? Molla İbrahim, rahatlık uzzettedir. Selamet vahdettedir. Bizim yaratılanlarla işimiz yoktur. Kainata iltifatımız yoktur. İnsanlarla sohbet baş ağrısıdır. Üns onlardan kesilmektir. Ey Molla, halk basiretinle müşahedene engel olan bir perdedir. Sen, senden onlarla perdelenmiş, hak ise senden seninle örtülmüştür. Allah-u Teala ile ol, insanlarla değil. İnsanlarla olursan nefs için olma. İnsanlarla olmayıp Allah-u Teala ile olursan muvahhid olursun ve her şeyden fani olursun. İnsanlarla nefsin için olursan adalet üzere ol. Molla, sen Allah-u Teala ile halkı arasındasın. Kalbini onlara, mahlukata bağlarsan zarar edersin. Allah-u Teala'ya bağlarsan onlar sana hizmet ederler. Halkı bırak, kalbinin içine gir, munisini sırrının halvetinde gör. Molla İbrahim, zikrin efdali La ilahe illallah'tır. İsmi çok tekrar Allah-u Teala'nın muhabbetine götürür. Yalnız Allah-u Teala'yı zikredeni Allah-u Teala da zikreder ve sever. Molla, zikrullah hakikati ondan başkasını unutmaktır. Her şeyi unutursan Allah-u Teala ile kalırsın. Her gün 500 kere sessizce La ilahe illallah ve dilediği kadar Allah diyen evliya yolunda sülûk eder, ilerler. Bizim yolumuz üveysidir. Bu yolda telkin Allah-u Teala'dandır. Molla, zakir, gönlünden Mevlasından başkası geçmeyen, mana cihetinden ondan gayb olmayan,
hevasına meyil etmeyendir. Daima zikir ruhun gıdasıdır. Molla İbrahim. Fikri tamam evliya-i kiramın adetidir. Vücudunu nefi için bir saat tefekkür, kendini ispat ile yaptığın bir senelik ibadetten hayırlıdır. Hatıralar kalbe gelen hitaplardır. Melekler tarafından olursa ilham, şeytandan olursa vesvesedir. Nefsten olursa heva, bizzat Allah-u Teala'dan olursa hak, doğru düşüncelerdir. İlhamın alameti ilme muvafık olması, vesvesenin alameti ilme uygun olmaması, hevanın alameti onu elde etmede günah bulunması, hak hatırının alameti kalbe kuvvet, lezzet ve marifet gelmesidir. Arkasından sürur, ilim, hilim, rahat, emniyet, tevekkül, tevfiz, teslim, rıza, rahmet, marifet, muhabbet, hikmet ve lütuf bulunması ve gelmesidir. Yediği haramdan olan bu hatıraların arasını ayıramaz. Kalp hatıraların misafirhanesidir. Molla İbrahim, Allah-u Teala'ya tevekkül et, işini ona ısmarla. Allah-u Teala'ya tevekkül eyle, işini ona teslim et. Sen de bizim gibisin, işini Allah-u Teala'ya teslim et. Tevekkül sahibinin suyu kuyuda, ekmeği gayiptandır. Kalbinde onlar için düşünce yeri yoktur, cebinde parası da yoktur. Molla İbrahim, onlardan birini seçene onlar vebal olur. İhtiyarda afet, tevfizde rahatlık vardır. İhtiyarı Rabbine terk et. Çünkü sen hangisinin sana faydalı ve zararlı olduğunu bilemezsin. Molla İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a dikkat et. Rabbine nasıl tevekkül etti, nasıl güvendi? Ateşe atıldı da kimseden yardım istemedi. Cebrail Aleyhisselam'dan bile, Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine bir ihtiyacın var mı diye sorunca, sendense hayır, ondansa evet dedi. Ondan iste deyince, o hali biliyor, o bana yetişir, istememe gerek yok dedi. Yusuf Aleyhisselam zindandaki arkadaşından yardım isteyince, Rabbi kendisine aciz bir mahluka dayandın ve hikayeni anlattın. İhtiyacını ona sundun. Halbuki veren ve vermeyen benim. Fayda ve zarar veren benim buyurdu. Edep ehlinden öğütler hususunda da kamil bir müminin vasıfları konuları geçiyor. Bu hususta buyuruyor ki Hazret, ey aziz, edep ehli demişlerdir ki, cömertlik insanın süsüdür. Af insanların en güzelidir. Tevazu ilmin semeresidir. İlim hilmin esasıdır. Sıdk doğruluk keramettir. Yalan aşağılıktır. Kurtuluş doğruluktadır. Bereket rıfk iledir. Tevazu şeref behasıdır. Tekebbür telefin esasıdır. Kanaat kolaylığın özü, tama fakirin felaketidir. Söz vermek öyle bir hastalıktır ki şifası vefasıdır. Akıllıya muhalefet şiddetle itaba gider. Ahmaka cevap vermemek en güzel cevaptır. Lisan insanın mizanıdır. Dil insanın terazisidir. Mümin insaf etmeyene insaf ile gider. Mümin uysal ve yumuşak olur. Emin ve emniyetli olur. Yalancı ve hileci şeytandır. Lakin surette insandır. Hakka yaklaşmak yalvarmakladır. İnsanlara yaklaşmak ise onlardan istemektedir. Senin dostun, gözün gibi olan insanlardır. Ancak farkı onun senden başkası olmasıdır. Meşveret sana rahattır. İstişare rahmettir. Halimin, hilminin ilk karşılığı öyle sari ve caridir ki hasmına karşı bütün insanlar onun yardımcısı ve destekleyicisidir. Rifatli olduğu halde tevazu, gücü yettiği halde af etmek gibidir. Kerim olan güzel hareketleri kendi üzerinde borç görür ve bunları yerine getirir. Başa kakıcı alçak kimseler ise geçmişte yaptıkları iyilikleri halk üzerinde bir borç bilip almaya çalışırlar. Mümin insanların eziyetlerine katlanır. Ondan ise kimse incinmez. Yardım et ki yardım olunasın. Kötülük edene iyilik et ki ona malik olasın. Dilediğine ihsan eyle de emiri ol, dilediğinden istina eyle de naziri ol.
Dilediğine muhtaç ol da esiri ol. Öyleyse elbiseyle süslen ki onunla ne şöhret bulasın ne de hakir olasın. Kendisine razı olduğun sözü insanlara söyle. Elinden geldiği kadar kusurları af, ayıpları setreyle buyuruyor. Bu güzel nasihatlere tabii ki devam edeceğiz ama program süremizi de tamamlamış bulunmaktayız. Mevla Teala bu kıymetli zatın bu güzel kelamlarını buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu güzel kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kudüs'e sırruhu onun bu güzel kelamlarını inşallah tam manasıyla anlamış ve hayatımızda tatbik eden kullardan oluruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine farklı konularla birlikte olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der: Resulullah Efendimiz başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler: Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ne yüce bir varlıktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ahmet 1, 91, 92, 94.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktadır.

0: Gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri Ulucani Doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kırk Hadis-i Şerif.
5: Ebu Bekre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Sıla-i Rahmi terk etmeyle azgınlık günahını işleyenin ahirette ona hazırlanan azapla beraber dünyada Allah'ın acele olarak cezasını vermeye bunlardan daha layık bir günah yoktur. Hadis-i şerifte geçen bagi kelimesi azgınlık lafzıyla tercüme edilmiştir. Azgınlık yapmak, azgın olmak, Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkarak mahlukatına zulüm etmek manasına gelir. Diğer bazı hadislerde zulüm günahından daha çabuk dünyada cezası verilen bir günah yoktur mealinde ifade bulunduğundan buradaki anlamla uygunluk meydana gelmektedir. Ancak burada sıla-i rahmi terk etme cezası da zulme ilave edilmiş oluyor.
4: Kırk Hadis-i Şerif.

ibadet eden bir kimse yaptığı ibadete bakar da kendini bir din kardeşinden üstün görmeye kalkarsa yaptığı ibadet hiç olur. Süfyan-ı Sevri.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

0: 40 hadisi şerif. Abdullah İbni Amr radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allah Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olandır. Komşuların da en hayırlısı komşusuna en hayırlı olanlarıdır. Müslümanlar komşuya ve diğer kardeşlerine iyilik ve ihsan etmekle emrolundukları için bunu yerine getirmekte sevap vardır. Bu vazifeyi en iyi bir şekilde yerine getiren de en büyük sevaba nail olur. Bu bakımdan komşuya en çok hayır ve yardımı dokunan, kazanacağı sevap bakımından en büyük dereceye yükselmiş olur. Arkadaşlara yapılacak iyilik de böyledir. Bu kimseler Allah katında en hayırlı kullar olurlar. Komşunun güzeli, eziyeti kaldıran değil, eziyetlere katlanandır denmiştir.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki, o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiüs-Sagir, 6580.

çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Sevgilinin sevmediğini sevmek sevgi alameti değildir. Rabbimiz dünyayı kötüledi. Bizse onu övmekle meşgulüz. İbrahim Ethem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kırk hadisi.

0: Şerif. Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği işitilmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygambere şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makam-ı İbrahim arasında oturduğu sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberi makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. Komşusundan şikayet için gelen adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Peygamber aleyhisselam, onu sahiden gördün mü? Dedi. Adam, evet, dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen çok çok bir hayır gördün. O, Rabbimin elçisi Cibril aleyhisselamdır. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuya miras vereceğini sanmıştım. Bu hadis-i şeriften şu iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, komşusundan şikayet etmek için gelen bir mazlumun davasından dolayı Cebrail aleyhisselamın gelmesi komşu hakkının önemine delildir. İkincisi, zalim değil de mazlum durumda olan şikayetçinin Cebrail aleyhisselamı görebilmesi, mazlumun manevi derecesine bir işaret sayılır. Bunun için zalim mevkiine düşmektense mazlum durumda olmak daha hayırlıdır.
1: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Sektör

0: Ürününde lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler başlıyor.
6: Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
7: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Haftanın bu ilk gününden sevgi ve muhabbetle, birlik ve beraberlik içerisinde sohbetimize, muhabbetimize, konuşmamıza, birlikteliğimize 107.3 frekansından, Radyo Nida mikrofonlarından, stüdyolarından başlamış durumdayız. Elhamdülillahi ala kulli hal, elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Çünkü hamd ve şükür nimeti, verilen nimetleri, şu anda istifade ettiğimiz her türlü nimeti artırır diyor. Ayet-i kerimeler de böyle söylüyor, hadis-i şerifler böyle söylüyor, kelam-ı kibar böyle söylüyor. Şükredenin nimetini, lütfunu, keremini, ihsanımı artırırım, çoğaltırım. Küfredenin de azabını artırırım. Yani küfreden, şükretmeyen, nankörlük yapanın da tam ters orantıda yine bir artış var, ama birinde manevi ve maddi bir artış var, feyiz ve bereket var. Diğerinde de sıkıntı var, problem var, dert var. Allah muhafaza eylesin. Ne kadar şükretsek azdır ki sağlık ve sıhhat afiyet içerisindeyiz. Tabii bizi hastane ortamlarında, evlerinde rahatsız olarak dinleyen kardeşlerimiz yok mu? Var. Allah da onlara acil şifalar versin. Duasıyla, dilek ve temennisiyle de yavaş yavaş programımıza başlamış olacağız. Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle bizler buluşuyoruz. Efendim, kendilerine çok teşekkür ederiz. Optik açısından, gözlük açısından gözlük kullanan kardeşlerimizin dikkatini çeken bir kuruluş. Yılların tecrübesiyle sevgili kardeşimizin dinleyicilerimize çekilişle güneş gözlüğü hediyesi yine devam edecek, vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle de her türlü ihtiyaç ve gözle alakalı, gözlükle alakalı ihtiyacı olan kardeşlerimiz için de özel radyo indirimi iskontası olacağını da buradan ifade etmiş olalım. Evet, mübarek ve mukaddes topraklardaki kardeşlerimize de buradan selam olsun. Mahmut Adem hocamızın rehberliğinde o güzel topraklarda bizlere dua etmeye devam ediyorlar. Cenab-ı Allah hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Arzu eden kardeşlerimize, gitme planı yapan kardeşlerimize de en yakın zamanda yine radyomuzun organizasyonlarında bu güzel programlarda İsmet Gödel hocamız, Mahmut Adem hocamızın rehberliğinde güzel ilahiler, sohbetler, muhabbetlerle bu ibadeti, bu coşkuyu da yaşamayı hepimize hep birlikte nasip eylesin. Dilek ve temennisini de yapmış olalım. Evet, Allah dostları, Veliyullah, Evliyaullah diyoruz. Evliya Allah dostu demek. Veli Allah dostu demek, evliya çoğulu demek. Evliyalar, güzel insanlar, tarihte yaşamışlar, yaşantılarıyla örnek olmuş güzel insanlar. Resul Efendimiz'i silsile olarak takip eden özel insanlar. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış ve etrafındaki insanlara da rızayı kazanmanın yolunu gösteren insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Her programda biliyorsunuz farklı bir Allah dostunun hayatından size bölümler ve kesitler aktarmaya çalışıyorum. Yıllardır radyomuz biliyorsunuz Radyo Nida olarak ve evveliyatı ile birlikte şu yayın politikasıyla 35 yıla yakındır bizim içimizde, bizimle beraber her türlü ihtiyacımızı, yani manevi anlamda dini bilgi, donanım anlamındaki ihtiyacımızı karşılamaya çalışan bir kuruluş. Tabii bunun yanında haç umre, yurt içi yurt dışı gezileri, Afrika'daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzatması, onların kurban bayramında neşelendirmesi, adak kurbanları kesilmesi noktasındaki hassasiyeti, Mehmet kardeşimizin bizatihi işin başında bulunarak kesilen hayvanları isim isim böyle tespit ederek, görüntüleyerek sizlere bu kurban kesiminde veya sadaka anlamındaki ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ilettiği bu güzellikleri size aktarmaya da devam ettiğini biliyorsunuz. Düğün ve dernek noktasında her türlü ekibimizin olduğunu da zaman zaman buradan size söylüyorum. Ben 40 yıldır dini organizasyonları yapmaya çalışan bir kardeşiniz olarak hoca arkadaşlarımız, hafızı kelamlar, mevlitanlar, kasidehanlar ve semazenler, mehter takımı, robotlar da ilave oldu şimdi programımıza. Düğün salonuyla, siz düğün salonunuzu veya mekanınızı tuttuktan sonra radyomuzla irtibata geçebilirsiniz. Salonlar bizim her şeyimiz var derler. Böyle deniyor ama hiçbir salonun kendine ait böyle bir organizasyonu yok, bunu bilelim. Kendileri kendi ekibiyle çalışmak istediği için bu tür şeyleri size karşınıza çıkarabilir. Hayır, biz kendi istediğimiz ekiple biz salonu tutuyoruz sizden. Salonun dışındaki organizasyonu biz kendimiz yapacağız diyebilirsiniz. Bunu nasıl söylüyorsunuz? Ben de yıllardır bu işin içinde, aynı zamanda da 6-7 yıldır düğün salonu işletmecisi olarak, şimdi ara verdik biraz, rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tür şeylerle çok rahatsız olmayın, bunu da söylemiş olayım. Yani istediğiniz hoca efendiyi getirebilir, istediğiniz ilahiciyi götürebilirsiniz salonlara. Ve neşeli bir şekilde evlatlarımızın sünnet cemiyetlerini, evlenmelerini yapabilirsiniz. Evet, hak dostlarının ikaz ve nasihatleri bize, mesela hak dostu dediğimiz, Allah dostu diye hayatına bakıyoruz, hayatını inceliyoruz, irdeliyoruz, sohbet ortamlarına girmeye çalışıyoruz. Bize ne anlatıyorlar? Bize iyilikten, güzellikten, hoşluktan, takvadan, bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına götürecek davranışlardan başka bize ne anlatıyorlar? Yani şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri, Hazreti Mevlana, efendim Üftadi Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri, Şabani Veli Hazretleri, Nurettin Cerrahi Hazretleri, saymakla bitmez hak dostları. Bursa'dakileri saymaya kalksak bitiremeyiz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, hayatına bakıyoruz bütün eserlerine, kitaplarına. Bize iyilik ve güzellikleri aktarmaya çalışıyorlar. Şu anda biz diyelim ki bugün Abdülkadir Geylani Hazretlerinden konuşacağız. Yani şu anda asırlar ötesinde yaşamış, ömrünü tamamlamış. Yani biz şimdi bunları konuşurken, onun hayatından aktarımlar yaparken ona bir zararımız ve faydamız dokunabiliyor mu? Asla. Ne oluyor? Kendimizi güzelleştiriyoruz, kendimizi olgunlaştırıyoruz, kendi hayatımıza bir çeki düzen veriyoruz. İstikamet üzere gitmenin yollarını öğreniyoruz. Yapmaya çalışıyoruz, yapabildiğimiz kadar gayret ediyoruz. Gayret etmek de çok güzel bir şeydir. Hepsini yapamayabiliriz, onlar gibi olmayabiliriz. Ama onları sevdiğimizi söylüyoruz. İnsan sevdiğinin yolunda gitmeye çalışır. Sevdiğinin yaptıklarını yapmaya çalışır. Sevdiğinin sevmediği şeyleri yapan bir insan sevdiğini nasıl söyleyebilir sevdiğine? Hem sen benim arzulamadığım, hem benim onaylamadığım, hem benim hoş görmediğim şeyleri yapacaksın, hem de diyeceksin ki ben de senin gibiyim, ben de seni seviyorum, ben de senin sevdiğini seviyorum. Yani sözümüzde ne kadar doğru olduğumuzu, ciddi olduğumuzu yaşantımızla göstereceğiz birbirimize. İşte Allah dostları, Allah-u Teala'nın emir ve nehileri noktasında belli bir noktaya gelmişler. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, yaşam tarzından kesitler sindirmişler içlerine. Mesela öyle bir sahabi var ki Resulullah Efendimiz'in nasıl yediğini bilmediği, okumadığı için o yemeği yemeyen sahabiler var. İslam tarihinde bunlar var. Yani ben diyor Resul Efendimiz şu ürünü nasıl yemiştir? Hani yeme şeklinden bahsediyor veya yemiş midir, yememiş midir, şüpheli midir? Resul Efendimizin zamanında olan bir üründen bahsediyor. Birisinden duymadan, birisinden okumadan, birisinden nakil gelmeden. Şimdi tabii kıyas yapıyoruz. Alimlerimiz tarafından daha farklılaştırılabiliyoruz ama o dönemi söylüyorum. Hadis rivayet etmeyen, efendim dikkat eden, hani derler ya ravisi, hadisi bize kim söylüyor, nereden öğrenmiş, böyle ciddi tutmuşlar bu konuları. Hadis-i şerifler de böyle günümüze kadar gelmiş. Efendimizin manevi yönlerinden istifade etmişler ve onları da bize aktarmaya çalışmışlar. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizleri de onların efendim güzel yolunda gitmeye gayret ve cehd edenlerden eylesin. Talebelerine diyor ki ey oğul, ey yavrum, bir kişi gibi olarak kabul edelim. Yani kendisinden nasihat isteyene. Bakın yani o dönemde, o hele günümüze getirdiğimiz zaman mukayese bile edemiyoruz. Ey oğul, sana takva gerek. Takvanın icablarını ifa gerek. Bunları ifa et ki, bunu yap ki, bunu yerine getir ki kalbin iç düşmanlıklardan ve çirkin huylardan kurtulsun. Hayırla istikamet üzere olasın ey yavrum. Fatiha'da diyor ihdine sıratel müstakim. Bizi doğru yol üzerine sabit kıl Allah'ım. Doğru yol üzerinde sabit Allah'tan bunu isterken biz kendimiz ne yapmamız lazım? Doğru yolda, düzgün yolda yürümemiz lazım. Bozuk yolda, çamurlu yolda, dikenli yolda önümüze çıksa bile toparlanmamız lazım. Elimizi eteğimizi toplamamız lazım. Oramıza buramıza çamur bulaşmasın diye dikkat etmemiz lazım ya. Bak takva Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak demek. Yani Allah'tan korkmayı da zaman zaman konuşuyoruz. İnsan Allah'tan niye korksun? Allah'ı seviyoruz biz. Allah da bizi seviyor ama biz Allah'a bizi ulaştıracak güzelliklere, bizi bezeyecek, haiz olacak davranışlardan böyle uzak kaldığımız için korkuyoruz başımıza ne gelecek diye. Oysa ki Allah korkulacak değil, Allah sevilecek bir varlık. Yavrum diyor, sen sakınabildiğin kadar sakın. Çünkü sakınmanın icaplarını, gereklerini yerine getir ki nasıl getireceğiz? Takva ne demek? Sakınmak, ittika, korunmak, şüpheli şeylerden de sakınmak. Bir iş yapacaksın mesela, bunun kesin ne olduğunu bilmiyorsun. Araştır iyice diyor, sor soruştur, ona göre bu işi yap. Sonucunda pişman olacağın bir şeyin içerisine girme. Şimdi o dönemde takvayı tavsiye eden Allah dostları bugün acaba bize neyi tavsiye ederlerdi şöyle? Çarşıya pazara çıktığımız zaman insanların arasındaki fotoğrafı gördükleri zaman ben hayal bile edemiyorum açıkçası. Şu ortamı görünce, şu insanların arasındaki diyaloğu görünce, beşeri münasebetlerdeki dalgalanmaları görünce, evet, acaba ne derlerdi bilmiyorum. Ben bir tanımlama yapamıyorum efendim. Ey oğlum, ey yavrum, çalışacaksın tabii. Dünyevi ihtiyaçlarını gidermek için asalak olmayacaksın. Kimsenin üzerinden geçinmeyeceksin. Ter dökeceksin, ter. Gayret edeceksin, mücadele edeceksin. Ama bu dünyalık işleri yaparken geceleyin odun toplayan bir insan gibi düşüneceksin. Gece odun toplayan bir insan gibi düşüneceksin. Ne demek istiyor gece odun toplayan? İlahi dinleyelim, İlahi'den sonra onu açacağım bakalım. Evet, Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Yıllar önce okumuş olduğumuz bir eser. Medine sevdalılarına gelsin inşallah. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmemize vesile olsun inşallah bu güzel ilahi.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyam, yaralı, sevdalıyam, sevdalı.

0: Evet, son kıtalarında böyle canlı canlı inşallah okumuş olduk. Evet, seviyorum Mevlam seni, Beytullah'a, Ravza'ya kavuştur beni, kavuştur bizi. Zemzemine daldır bizi, yaralıyız, yaralıyız. Sevdalıyız, sevdamız var, aşkımız ve muhabbetimiz var. İnşallah Rabbim bu sevgi ve sevdayı, bu muhabbeti gönüllerimizden hiç eksik eylemesin. Evet, o mübarek ve mukaddes topraklara en yakın zamanda hepimizi böylece kardeşlerimiz, dostlarımız ile ulaştırsın. Göre nedir görene, köre nedir körene demiş hak dostlarından birisi Nurettin Cerrahi Hazretleri. Görmek, hissetmek, yaşamak bambaşka bir şey tabii ki. Bunu gidince insan anlıyor, gitmeden anlaması çok mümkün değil. Maalesef böyle. Evet, ey oğul, dünyalık gayretini yaparken, dünya için çalışırken, gece odun toplayan kişi gibi ol. Anlayamadım efendim diyor. Nasıl yani gece odun toplayan? Yavrum diyor, gece karanlık. Odun toplamaya çıktın bahçeye. Ama zifiri bir karanlık olduğunu düşün. Odunların yerini biliyorsun ama eline ne geleceğini bilmiyorsun. Böyle el yordamıyla odunları bulmaya çalışıyorsun ya. Evet, işte eline ne geleceğini bilmeyen kişi gibi sakın olma. Yani önüne geleni almaya çalışma. Belki orada bir yılan var, çıyan var, diken var. Sana zarar verebilir mi? Verir. Çünkü odun diye tuttun yılanı. Tuttu, o da sana zarar verdi. Çok dikkatli ol. Odunları efendim alırken, toplarken diyor. Ateşe, ocağa şenlendireceksin ya, ocağı yakacaksın ya. İşte dünyevi imkanı, dünyevi ihtiyacını temin etmeye çalışırken de böyle çok dikkatli ol. Ne demek? Yani helal olan şeylerle meşgul ol. Zarar verecek olan şeylerle, maneviyatına zarar verecek olan işlerle uğraşma yavrum. Helal dairede her şey sana yeter. Helal bellidir, haram bellidir hadisi şerifinin açılımı olabilir. Oraya da efendim yönlendirebilir bizi bu mübarek kelam, değil mi? İşte her eline geleni sahip olmaya çalışırsan, almaya çalışırsan, yemeye çalışırsan, helal mıdır, haram mıdır, meşru mudur, gayri meşru mudur, dikkat etmezsen, o zaman diyor kendine en büyük zararı vermiş olursun.
1: Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18. Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
0: Kıymetli dostlar, Mehmet Esmer kardeşimizin istek saatini de tabii takip edin ki bu güneş gözlüğü hediyemizden inşallah sizler de istifade edin. Çok güzel, çok şık güneş gözlüklerimizi bu yaz sıcaklığında mutlaka kullanın ve Mürsel Optik'i ziyaret edin ki istifade etmiş olasınız efendim. Evet, bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, dikkat et yavrum diyor. Çünkü vücuda haram bir şey girdiği zaman çıkması çok zordur. Allah muhafaza eylesin. Evet, bu çok önemli bir şey. Dünyevi rızıklarımızı kazanmaya çalışırken nereden geldiğine çok dikkat etmemiz lazım. Yaptığımız işin efendim sonunu düşünmek lazım. Belki o an böyle güzel gelebilir, araştırmadan efendim tatlı gelebilir ama sonrasında acı bizi bekliyor, onu bilmemiz gerekiyor. Evet, ey oğul, Kur'an ile amel etmek seni Kur'an'ın mevkiine yükseltir, seni oraya oturtur. Sünnet ile amel etmek seni Allah'ın Resulüne yaklaştırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi ve manevi himmetiyle Allah dostlarının kalpleri çerçevesinde bir an dahi ayrılmazsın. Allah dostlarının kalplerini güzelleştiren odur. Evet. Kur'an ile amel etmek, hadisi şerifler Kur'an-ı Kerim'in zaten açıklamasıdır. Peygamber Efendimiz bu dünyadan ahirete göç edeceği zaman biliyorsunuz mübarek bize ne buyurmuştu? Benim artık vaktim tamamlandı, ahirete göç vakti yaklaşıyor. Artık aranızda olamayacağım ama size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı yapışırsanız Allah'ın izniyle kurtuluşa, felaha, aydınlığa kavuşursunuz. Nedir efendim o? Birisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyem. Kur'an ve sünnet ikisi ayrılmaz bir bütün. Kur'an'ı Peygamber Efendimizin sözlerinden, kelamlarından, fiillerinden, yaşantısından, hayat tarzından, yaptıklarından, yapmadıklarından, kaçındıklarından Kur'an'ı, İslam'ı öğreniyoruz. Peygamber Efendimizin hayatını soran annelerimize, evin içinde nasıldı? Dışarıda biz görüyoruz, çarşıda, pazarda görüyoruz, efendim camide, mescitte görüyoruz, sohbette biliyoruz, ticarette görüyoruz ama ev hali nasıldır diye annelerimize, Hazreti Ayşe annemize, Hatice annemize ne yaptılar? Sordular. Bazı meraklı sahabeler öğrenmeye çalışıyorlar evin içerisinde nasıldır diye. Hayatını okuduğumuz zaman zaten gözüküyor her şey. Ev işlerinde ne kadar yardımcı olduğunu, ev işlerinde gayretli olduğunu ve şöyle ifade geliyor. Siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Yani okuyorsunuz demek istiyor. Tabii ki okuyoruz. İşte Kur'an ne emrediyorsa evin içerisinde de odur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşayan Kur'an'dır. Öyleyse bize düşen tabii ki Peygamber Efendimizin hayatını iyi incelemek ve araştırmak ve yapabildiğimiz kadar da onun yolundan gidebilmek. Yapabildiğimiz kadar, günahlardan kaçınabildiğimiz kadar kaçınmakla bile kârdayız sevgili dostlar. Bakın çok amelimiz, onlar kadar böyle gece sabahlara kadar ibadetlerimiz, oruçlarımız, belki kuvvetli kuvvetli sadakalarımız olmayabilir. gücümüz nispetinde. Ha, şunu da bilmek lazım. Biri 100 bin lira sadaka verir, birisi 1000 lira, 1 lira, 10 lira, 5 lira sadaka verir. İmkanı derecesinde değerlendirilecektir bu. Ya ben veremiyorum, benim anca bana yetiyor. Tamam, olabilir, hiç sıkıntı yok. Az da olsa, cüzi bir şey de olsa, hani bildiğimiz insanlara, bildiğimiz insanlara, bilmediklerimize değil. Biliriz, nasıl biliriz? Akrabamızdır biliriz. Komşumuzdur biliriz. Alt kat üst katta oturan birinin akrabasıdır biliriz. Sokağımızdan tanırız. Ama hiç tanımadığımız bir insan başka başka yerlerden gelmiş, duygu sömürüsü yaparak bizim o vicdani yönümüzü, o manevi yönümüzü kullanarak, ki en kolay yapılan iştir bu, manevi yönden yaklaşmak. Onlarla uğraşacağını sen kendi bildiğin kişiye, kendi bildiğimiz kimseye vermemiz en doğru harekettir. Dolayısıyla az da olsa ihtiyaç sahiplerini görmek. Evet, yani ne diyorduk? Çok amelimiz belki yok ama amelimiz madem yok, kendi adıma söyleyeyim, çok böyle geceleri sabahlara kadar teheccüdler, işrak namazları, duha namazları, kaza namazları, hatimler belki yok ama tamam, bunlar yok. Eyvallah, beş vakit namazımızı kılmakla iktifa ediyoruz. Cuma'dan cumaya gidiyoruz. İnşallah beş vakit namaz kılmaya gayret ediyoruz. Ancak bunlar yoksa bu tarafta hatalar ve kusurlar da olmaması lazım ki denge olsun. Evet, çok amelimiz yok ama çok da günahımız olmasın. Çok hata işlemeyelim. Hataları azaltalım. Onları azalta azalta azalta azalta, daha az yapa yapa yapa yapa, bir bakıyorsun elhamdülillah, yanlışlardan, kusurlardan, efendim bizi sıkıntıya sokacak tavır ve davranışlardan yavaş yavaş elimizi çekmiş oluyoruz. Nasıl olacak? İşte böyle yapmaya yapmaya, oralara gitmeye gitmeye, bakmaya bakmaya, yanlışların peşinden durmaya durmaya, Allah'ın izniyle bu taraftan güzelliklere sahip olmaya çalışacağız. Ey oğul, haram yemek kalbini öldürür. Helal yemek ihya eder, diriltir, canlandırır. Lokma vardır seni dünya ile meşgul eder. Lokma vardır seni ahiretle meşgul eder. Yine lokma vardır seni dünya ve ahiretin yaradanına rağbet ettirir. Seni Allah'a döndürür, Allah'a yöneltir. Demek ki helal rızık her şeyin başında geliyor. Helal dairede olmak, meşru dairede hareket etmek Allah'ın izniyle bizi mutluluğa götürecektir. İşte geldik, gidiyoruz. Nerede bizden öncekiler? Nerede analar, babalar, atalar, dedeler nerede? Onlar da böyle bize güzel şeyler anlatıyorlardı. Torunlarına, çocuklarına güzel şeyler anlatıyorlardı. Dinleyen dinliyordu, dinlemeyen dinlemiyordu. Sonuçta hepimiz yine aynı noktaya geliyor muyuz? Geliyoruz, başladığımız noktaya geliyoruz. Tertemiz noktaya geliyoruz. Yaşlar gidiyor, bedenler eskiyor. Nureddin Cerrahi Hazretleri'nin, efendim Muzaffer Ozak Hazretleri'nin sözünde, İrşad isimli kitabında okuduğumuz üzere nasıl tanımlamış hayatı? Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Evet, hayat bu kadar kısa. Yani uzun zannetmeyelim. Bir anda her şeyin sona erebileceği bir yaşamımız var. Hiç kimsenin garantisi yok. Belki kendimizi böyle dünyanın telaşesine kaptırıyoruz. Her şeyi biz yapalım, her şeye sahip olalım ama öyle olmuyor işte. Her gün 200-300 tane insanın cenaze namazı kılınıyor büyük şehirlerde. Belki 500, daha bile fazla. Yani Bursa ölçeğinde söylüyorum. İlçelerle beraber belki 100-150'ye yakın insanın hayatı sonlanıyor. Onun için değmez diyoruz. Güzelliklerde hayatımızı idam ettirmeye çalışalım. Evet, cennetle müjdele bizi Allah'ım, ilahimiz. Evet, inşallah onu dinleyelim. Amin diyelim. Sevgili dostlarımız, Allah hepimizi, bütün dinleyicilerimizi, kardeşlerimizi cennetle müjdelesin. Öyle güzel bir yaşamımız olsun ki hem dünyada da cennete girelim, hem de ahirette de. Dünyada da cennet var biliyorsunuz. Mutlu olduğunuz her yer, meşru dairedeki güzel ortamların hepsi cennetten bir köşedir efendim.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, ilahide de cennetle müjdele bizi Allah'ım eseri geldi. Kemal Taşçeşme hocamızın efendim o aranje ettiği acizane kendi bestemiz Mesut Yavaş olarak Cenab-ı Hak bazen lütfediyor, beste de çıkabiliyor ama esas işimiz tabi yorumculuk. Okuyan da acizane kardeşiniz olarak bu eserimizi bizi dinleyen bütün dostlarımıza, takip eden gönül dostlarımıza buradan hediye olarak göndermiş olalım. Bizi WhatsApp üzerinden takip eden efendim kıymetli dostlarımıza, buradan bizi dinleyen gönül dostlarımıza buradan şükranlarımızı da arz etmiş oluyoruz. Efendim tabi sosyal medya marifetiyle Türkiye'nin her yerinden dinlenebiliyoruz. Bildiğiniz gibi ilçeler, diğer iller, hatta yurt dışından bile takip eden sevgili dinleyicilerimiz var, takipçilerimiz var. Allah razı olsun. Bizi takip ettiğiniz için, bize yön verdiğiniz için, sizin tabii dilek ve temennileriniz bizler için çok önemli. Çünkü beraberce bu programı icra etmeye çalışıyoruz yıllardır. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz inşallah bu güzel stüdyolardan devam ediyor. Allah daim eylesin. İyi şeylerde, güzel şeylerde buluştursun bizi. Sevgi ve muhabbet içerisinde daim eylesin. Önümüzdeki cumartesi İstanbul gezisi var. Bununla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kıymetli kardeşlerimiz, her türlü sorularınızı, istek ve taleplerinizi bize iletebilirsiniz radyomuza. Radyomuzun hattını zaten biliyorsunuz. Her zaman kapımız açık, çayımız var, kahvemiz var. Efendim sevgili dostlarımız, cemiyetlerinizdeki organizasyonlarda ekiplerimiz ihtiyaç durumuna göre, müsaitlik durumuna göre size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen yoğunluk oluyor, bazen bir pazar günü 2-3 yerde program yapma durumumuz da olabiliyor. Bunu da daha önceden söylemiş olalım. İnşallah güzel projelerde, güzel organizasyonlarda birbirimize bu anlamda da yardımcı olmayı Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin. Evet, Abdülkadir Geylani Hazretleri, bugün onun kapısını çaldık, onun kapısından içeri girdik. Evlatlarına, talebelerine nasihatlerde her hoca, her talebe, her büyük, her ata, her büyük, her hak dostu, Allah dostu, sevenlerine güzel güzel rumuzlar, güzel güzel nasihatlerde bulunuyorlar. Bunları genişletmek, ruhumuzda sindirmek dinleyicinin kendi inisiyatifine kalan bir şey. Yani güzellikleri anlatırsın, karşı tarafta muhatap olursa, dinlerse, uygularsa, bu güzel insanlar bu yollardan geçmişler efendim, yolu biliyorlar, yordam biliyorlar, usul biliyorlar, adap biliyorlar ve güzel yaşantılarıyla güzelliklere haiz olmuşlar. Diyorlar ki evlatlar be, çocuklar be, kardeşler, siz de böyle böyle yaparsanız inşallah sağlıklı bir şekilde hayatınızı tanzim etmiş olursunuz diye bize nasihatte bulunuyorlar. Bakın, kimseye zorlayacak bir şey yok burada. Kimse kimseye zaten zorla bir şey yaptıramaz. Ama tavsiye niteliğinde, madem ki böyle bir olayın içerisindeyiz, birbirimize iyilikleri ve güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Diyor ki, ey oğul, kendinle mücadele hususunda sana yardım edenle arkadaş ol. Onunla hemhal olmaya çalış bak. Arkadaş çok önemli. Dost çok önemli. Yaren çok önemli. Beraber yürüyeceğin insan çok önemli. Onunla sürekli istişare halinde bulun. Ama seni iyiliklerle ve güzelliklerle meşgul edecek, sana iyilik ve güzellikleri telkin eden insanlarla, doğru insanlarla, doğru arkadaşlarla yolculuğunu sürdür diyor. Yoksa nefsin azmasına seni yoldan çıkaracak olan, sana bu konuda yani nasıl söyleyeyim, el uzatanla arkadaş olma diyor. Tavsiye böyle.
2: Evet. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İnşallah bu lebbeyk sedalarıyla Mekke sokakları her gün zaten inliyor efendim. Değil mi? Şu anda binlerce insan Ya Rabbi senin davetin üzerine ben geldim, beni kabul eyle ey Allah'ım diyebilmek ne kadar güzel bir şey. Cenab-ı Hakk'ın misafiri olmak ne kadar güzel bir şey. Evet, gidip gelen dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman lütfen soralım bakalım nasılmış orada misafirlik, ne güzelliklerle döndüklerini anlattıralım onlara. Evet, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Abdülkadir Geylani, hak dostu, Allah dostu, mübarek insan, böyle anlatanlara, sohbet verenlere, vaiz ve vaizelere, kürsüden konuşanlara da şöyle güzelce bir ikazda da ne yapmış, bulunmuş. Konuşuyorsunuz ama diyor, anlatıyorsunuz bu güzellikleri ama sen diyor kendi nefsini de diyor düzeltmeden, kendine faydan olmadan, kendini rızaya uydurmadan bu işleri de yapmaya kalkma ha diyor. Önce kendini de bir düzelt, aynada bir bak kendine. Tabi zaten biz bunları söylerken önce kendimize söylüyoruz. Yani hiç kimse ben şöyleyim böyleyim diyemez diyen insan da hatalıdır zaten. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı şartlardayız, daha doğrusu muhatap olarak. Herkes aynı sorumluluklar altındadır. Yani o şöyledir de bu öyle bir şey yok. Hepimiz haramlar ve helallar noktasında herkes eşit. Diyor ki ey başkalarıyla fazla meşgul olan, başkalarına bir şeyler anlatmaya çalışan, sen başkalarını aydınlatırken kendini eritip bitiren mum gibi sakın olma. Ya sen mum aydınlatıyor ama bir bakıyorsun birkaç saat sonra mumdan eser kalmamış, bitmiş, erimiş. Kendini aydınlatmaktan aciz olursan diyor, başkalarını aydınlatmaya çalışırsan bu da olmaz. Aman yavrum diyor, bunlara da dikkat edin diyor. Ne güzel ikazlar kendimize söylüyoruz. Allah anlattığımız bu güzel konulardan da inşallah biz bu işi sunmaya çalışan, anlatmaya çalışanlar önce kendimizi inşallah Rabbim bu güzel ahlak-ı hamiyediye ile güzelliklerle bezesin, dilek ve temennisin halindeyiz. Allah yolunda güzel ameller işlemek isteyen kişi ihlas sahibi olmalı demişti zaten. Samimiyet, yani gösterişten uzak, desinler diye değil, Allah için, Allah istedi diye yapmak, Allah istemedi diye yapmamak. Evet, yaptığımız şeylerde de sadece rızayı bariyi gözetmek, işte bu ihlastır. Mesela camide bir köşede ibadetimizi yaparken, oruçlarımızı, nafile oruçlarımızı tutarken, kim kimi biliyor, gece teheccüd namazına kalkan hacı ablalar, hacı teyzeleri kim bilebiliyor? Kim kimi takip edebiliyor? Ama Allah biliyor ya. Nafile oruçları, pazartesi, perşembe oruç tutan kardeşlerimiz var. Kim biliyor oruç tuttuklarını? Kim biliyor onların ne sadakalar, hayır hasenatlar yaptığını? Allah'ın bilmesi yeterli. Verirken bile, efendim ihtiyaç sahiplerini gözetirken bile çekinen insanlar. Ecdadımız nasıl yapıyordu? Sadaka kutusuna atıyordu sabah namazına giderken. Daha sonra da ihtiyacı olan fakir belli bir vakitte sadaka kutusuna elini daldırıyordu, ihtiyacı kadar olanı alıyordu, gerisini bırakıyordu. Bugünkü ihtiyacı nedir? İki ekmek, işte iki yumurta falan filan, neyse. O kadarını alıyor, ondan sonrasını bırakıyordu. Bakın, ecdat, alan da veren de çok farklı değil mi? Evet, alan da başka, veren de başka. İki farklı düşünce. O onu görmüyor, o onu bilmiyor. Bilmediği halde kimse kimseye, hani karşısında gördüğü zaman ezilmiyor, üzülmüyor. Öbürü de gururlanmıyor, kibir sahibi olmuyor. Kimin aldığını bilmiyor. Alan da ihtiyaç sahibi kadar, ihtiyacı kadar alıyor. Başka ihtiyaç sahibi gelsin, o kardeşim alsın diyor. Allah Allah. Ne güzel duygular, ne güzel özellikler.

0: Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Sevgi ve muhabbet içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde bir programda daha tekrar sizleri bizleri buluştursun inşallah. Dediğimiz gibi cumartesi günkü Gezi ile alakalı, Ekim, Aralık ve Ocak ayındaki umrelerle alakalı her türlü düşüncelerinizi, duygularınızı efendim bize iletin, bilgi alın, mukayese edin, değerlendirin. Bakın kıymetli dostlar, yani herkes gidebiliyor, götürebiliyor ama oraya gidenler, gelenler çok iyi biliyorlar ki orada hizmet çok önemli, oteller çok önemli, oteller çok önemli. 3 kuruş 5 kuruş ucuza gidip umrenizi, ibadetlerinizi zehir etmeyin. Gelince pişmanlıklar, oraya gidip de aile arasında huzursuzluklar yaşamamanız için araştırarak gidin. Ucuz olana gitmek önemli değil. Ucuz, her şeyin ucuzu, her şeyin kalitesinden ödün vererek maliyeti düşürebilirsiniz ama bunlar da çok önemli kriterler. Bunları da efendim kıymetli dostlar size iletmiş olayım. Sevgi ve muhabbet içerisinde inşallah Cenab-ı Hak sağlık afiyet içerisinde tekrar sizlerle bizleri buluştursun. Mürsel Opti'ye çok teşekkür ediyorum, Serkan Bey kardeşimize. Hediyeleri çıkan kardeşlerimiz, Mehmet kardeşimizi takip etmeye devam edin. Oradan ihtiyaçlarınızı görün, görürsünüz ve hediyenin dışında da ihtiyaç sahibi olanlara da özel indirim yapıyor kardeşimiz. Bundan da ne yapın? Faydalanın istiyoruz efendim. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Mürsel Opti'nin sunduğu tasavvuftan esintiler sona erdi. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08

0: 830 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.

Sen ey unutuşları yırtan gül sevinci, sen ey varlığın kozasını göğe açan toz kanatlı müjdeci, sen ey yağmur sesli cennet nefesli tesellici, incecikten bir sürpriz diye indin insanlığın ufkuna, hiç beklenmedik bir armağan, bulmadık bir iyilik, hakkı verilemeyecek bir güzellik olmalı o an. Sen ey kalplere inen yağmur, sen ümit yamaçlarını süsleyen dağ pınarı, sen kuşların gönlünü taklit için uçtuğu göklü nezaket, inceliklerin habercisi, insanlığın nabzına merhamet indiren kalp sesi. Sen ey yağmurların annesi, yağmur gibi şiirli, yağmurca hem bol hem tane tane, onun gibi kucaklayıcı, sarıcı, küçümseyici değil, her pencere önüne uğrayan seçkinci değil, dokunduğu yüzleri aklayan, içi dışı bir sahicilik belgesi. Şiir diye iniyorsun arzın çorağına, hoyrat uğultuların ortasında bir ince çınlama, gürültülü konuşmaları bıçak gibi kesen bir hecelik insaf sessizliği, telaşla koşturan, kalabalığı şaşırtan küçük bir geri adım. Böyle gelmiş, böyle gitmez itirazının hiraya adım adım yükselişi.

Rahman'ın yeryüzüne yağmur yağmur eğilişisin sen. Rahim'in umutlu sabahların fecrine şebnem diye dokunuşusun sen. Evet, evet yağmursun sen. Toprağımızı çiçeğe durduruyorsun. Tenimize canlar bahşeden müjdeler indiriyorsun. Ölümüz diriliyor senin haberinle. Sen olunca anlam yürüyor kelimelerin kalbine. Seni tanıyınca pınarlar akıyor dağ yamaçlarından. Uyuyan şiirleri sen uyandırıyorsun. Unutulmuş şarkıları yeniden söyletiyorsun. Küsmüş kalpleri sen ısındırıyorsun. Rahman'ın sözüyle kalplerimizi yeni baharlara taşıyorsun. Yeni baştan var olmaya inandırıyorsun bizi. Her anımızı sonsuzluğun eşiğine taşıyorsun. Merhametliler merhametlisinin, ümitsizliğin kara kumaşını ötelerden eğilerek uzanan bir hurma dalı gibi yırtışsın. Ölümümüzün kara gecesinde bir hilal tebessümüsün sen. Yağmurcadır senin dilin. Öyle serin, öyle nazenin. Yağmurlar gibi yücelerden gelirsin ama incitmezsin. Kırıp dökmezsin. Göklü oluşunu aşağıdakilerin yüzüne vurmazsın. Yumuşacık sarıp sarmalarsın. Çok olmazsın, boğmazsın. Tane tane gelirsin. Bir tertil nezaketisin sen. İncidir her hecen. İncitmezsin. İncinmezsin. Kerim'in katından biz şaşkınlara bin iltifat sağınağısın sen. Kadir'in elinden biz acizlere bin şefkat dokunuşusun sen. İyi ki geldin ey yağmur. Çoraklaşmış yürekleri sarıveren bin merhamet kuşağısın sen. Unutulmuş sevgi tohumlarının kabuğunu çatlatan bahar müjdesi. Kurumuş umut köklerine su yürüten sıcak tebessümsün. Uyandırıyorsun insanlığın ölü toprağını. Elinden tutuyorsun yetimliklerin ve gökkuşağı sevinçlerle tanış ediyorsun. Saçlarını okşuyorsun mitsizlikle. Sonsuz merhametin göğüne baktırıyorsun. Avuçlarından kanatlanıyor teselliler. Dağ yamaçlarından, bahar dallarından, rüzgarlı tepelerden, ıssız mağaralardan, güz sancılarından, denizlerin ak köpüklerinden muştular getiriyorsun. Yoktan var edenin yokken var edilenlere selam diye tenezzül edişisin sen. Varlığımızı anlama bürüyen hakimin şahidisin. Şaşkın kalplerimizi hayra yönlendiren hadinin söz kesilmiş halisin sen. Hira'ya doğru yürürken yanına sokuluyorum. Şeffaf bir yoldaşın yanı başında. Hak etmesem de ayağının bastığı yerlere adımlıyorum. İzliyorum seni. Ateşli bir arayışın eteğinde soluklanıyorsun. Kimselere dert olmayan bir dertle dertlenmişsin. Kimselerin bakmaya cesaret edemediği uçurumlara eğiliyorsun. Unutulmuş bir göğe yıldızlar takıyor gözlerin. Bu yüzden alnından akan töre aldırış etmiyorsun. Dizlerinin dermanını tüketen yokuşa direniyorsun.
sabrı koklatıyorsun daralmış nefesine. Hızla inip kalkan göğsüne insanlığın düşürdüğü kalbi yerleştiriyorsun. Halik-i Rahman'ın insanlıktan umduğu boşa çıkmış. Yanıyorsun. Adem'e aleyhisselam oğul kız olmanın onuru yerlerde sürünüyor. Acıyorsun. İbrahim'e aleyhisselam mirasçı olmanın sorumluluğu unutulmuş. Her adımda titrerken sağırlaşmış vicdanların yükünü sürüklüyorsun. Böyle olmamalıydı isyanını ateşliyorsun bakışlarında. Yürüyorsun. Küçük kız çocuklarının menevişlerini yakıp kavuran, anaların yüreğini tuz buz eden, babaların gönlündeki merhamet pınarını kurutan o yangını taşıyorsun Hira'ya. Öylece iniyor söz yağmuru gökten. Kutlu söz nehri fıtratımızın yatağında yeniden akmaya başlıyor. Bir tatlı çağıltı düşüyor alnımıza. Bir yakın ferahlık dokunuyor kalplerimize. Köpükleniyor. Taş gibi katılaşmış kalbimiz sulara yol oluyor. Suların şarkısına eşlik ediyor susayan yanımız, anımız. Sonumuzu sonsuzluk denizine bağlıyor.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri

0: göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zünûbünâ Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbünâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşittâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'an sücceda ilâ âhiril âyeh. Sadakallahü'l-Azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz selatü selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, arabalarında, fabrikalarında, atölyelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri, alemi İslam'ı, bütün afat-ı semaviyeden ve arziyeden halas eylesin, kurtarsın. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine bizleri ilhak eylesin. Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek lisanlarıyla neler buyuruyorlar, neler duyuruyorlar. Değerli kardeşlerim, bu'istu li'ütemmime mehasinel ahlak. Allah Allah. Bu hadisi şerifi Mevlamız bizlere nasıl haber veriyor? Sevzübillah. Ve inneke le'ala hulukin azim. Aman ya Rabbi. Muhakkak ki Habibim. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Muhakkak ki Habibim. Sen büyük bir ahlak üzere yaratıldın. Çok büyük, muhteşem, muazzam. Bundan dolayı Allah Resulü'nün ahlakından başka ahlaklanan kimseler Kur'an lisanıyla ne oluyor? Ahlaksız oluyor. En güzel ahlak o. Ya
güzel ahlak dediğiniz zaman Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Efendim, bizim de kendimize göre örfümüz var, adetimiz var, yaşantımız var, fiiliyatlarımız var, işlerimiz var, güçlerimiz var diyenler ne yapmış oluyor? Aldanmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Okuduğum hadis-i şerifte قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ Allah Allah. Ben gönderildim. Gönderiliş gayesini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. لِيُتِمَّمَ tamamlamak için. Neyi? Mehasinel ahlak, güzel ahlakı tamamlamak için ben gönderildim buyuruyor değerli kardeşlerim. Demek ki ne anlıyoruz bundan? Peygamberimizin ahlakını takip eden insanlar ahlaklı insan. Peygamberimizin ahlakını bırakan gayri ahlaki insan. Çünkü onun yaşantısında güzel ahlak var. Konuşması, kalkması, oturması, yatması, latifesi, yürümesi, düşünmesi, tebessümü. Ya değerli kardeşlerim, Allah dostları öyle buyuruyorlar. Çok enteresan. 4000 sünneti var. Yani böyle hayatımızda, yoksa sünnetleri fazla. Eğer 4'ünü terk ettiğimi görürseniz sakın arkamdan gelmeyin diyor. Niye? Çünkü ben ahlakta yaşamıyorum ki. Benim 4000 sünneti Resulullah'ın olur ya, insanlık hasleti olarak diyor zaten o da, bıraktığından değil. Ne diyor? İnsanlık. Şimdi burada tarikat hak mıdır? Haktır kardeşlerim. Tarikat haktır. Şimdi burada bir beyt okuyacağım inşallahu teala. Allah dostları hak mıdır? Haktır. Sevdana çıkıyoruz. Zahmet ediyoruz. Şimdi gerçi yollar yapıldı elhamdülillah. Sağ olsunlar, o konuda inşallah daha da kolaylaştırırlar. Ama oranın da kadri kıymetini bilmek lazım değerli kardeşlerim. Sevr mağarasına çıkıp da orada efendim küçük abdeste sıkışıp abdest bozanları gördük. İlk yapan kim? Ümey bin Halef denen mel'un. Ne yapıyor? Efendimiz'i oraya kadar izlerini, taştaki izleri takip ediyor adam. Öyle adamlar ki taştaki devenin, taştaki insanın izini takip ediyor. Buralardan gitmiş diyor. Ve mağaranın kapısına kadar geliyor. Mağara dediğimiz taşın oyu. Anlamanız için mağara diyorum ben. Oraya kadar gidiyor değerli kardeşlerim. Diyor ki aradığınız burada. Ne diyorlar? Ya biz de seni bir adam zannederdik. Getirdin bizi, dağların tepesine getirdin. Adamlar gitti. Yahu burada diyor. Ama Allah en zayıf evle ne o? Örümcek ağı, en zayıf ev diyor Ankabus suresi. Mevlamız Teala ya böyle elini soktuğun zaman deliniyor. En zayıf bir mahlukatın eviyle ne yapıyor Mevlamız? En sevdiğini koruyor. Oraya iki tane değerli kardeşlerim güvercin
Ya, yuva yapıyor. Şu andaki Mekke'deki güvercinlerin neslinin o nesil olduğu söylenir. Söylenti tabii, 1450 yıllık bir mesele. Akasya ağacı dikiyor. Büyüyor. Olur mu hocam? Sen kendine baksana. Yaşantına bak. Kemiklerin büyüyor, haberin yok. Sonra da kemiklerin küçülüyor, haberin yok. Değerli kardeşlerim, sonra ne oldu? Aklımda yanlış kalmadıysa Übey bin Halef mağaranın ağzına bevletti. Küçük abdestini döktü. Görüyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Müslüman da çıkıyor, edepten yoksun Müslüman. Ya, edepten yoksun Müslüman. İman, amel sizi cennete götürür. Öyle diyor büyükler, enteresan. İmanla amel sizi cennete götürür. İman yok. İman var, amel yok. İmanı kurtarmış, o zaman yapmadığı amellerin cezasını çeker, sonra cennete gider. İman yok, o zaman ebedi cehennem değerli kardeşlerim, ebedi cehennem. Ama çok iyi insandı hocam, şöyle iyiydi, böyle hayırseverdi. Yahu cennet cehennem dediğiniz zaman sadece siz bir yer mi zannediyorsunuz? O yaptığı iyiliklerine azabını hafifletir. Ama azaptan kurtulamaz. Değerli kardeşlerim, iyiliği de yaratan Allah, kötülüğü de yaratan Allah, hayrı da yaratan Allah, şerri de yaratan Allah. Bundan dolayı imanla amel sizi cennete götürür. Yanına bir de edebi koyarsanız Allah'a götürür. Allah'a. Ya değerli kardeşlerim. Yanına bir de edep, edebi. Şu anda edepler kalktı. Ne var ya, ne oluyor ya? Şimdiki insanın söylediği bu. Ne var ne oluyor? Babası gelmiş, ayağa kalkmıyor herif. Ayağını kıpırdatmıyor herif. Büyük gelmiş, bir yer göstereyim. Yaşlı gelmiş, efendim bir hürmet edeyim. Öyle bir düşüncesi yok, derdi yok, tasası yok. Öğretilmemiş, anlatılmamış. Ya değerli kardeşlerim, o gayret ediyor efendim, oraya çıkıyor, ondan sonra da mağaranın oralara bevlediyor. Edepten yoksun. Yaşlı olabilir, o zaman o çıkmadan evvel düşüneceğim onu. Çıkmadan evvel o bir nebze. Ve ilk bevleden de kim? Übey bin Halef. Cehennem odunu. Değerli kardeşlerim, o Sevr Dağı'nda 3 gün 3 gece kalıyorlar. Daha dediğim taşın oyuğu. Yani iki insanın zor sığacağı yer. Çift girişi var. Şimdi en fazla ön taraftan girip çıkıyorlar. Bir kişi yozar, namaz kılar kılmaz oturarak falan. Peki ne yaptılar orada? Bizim gibi dedikodu mu yaptılar? He? Benim kalbimde, göğsümde ne varsa hepsini Ebu Bekir'e aktardım buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam. Değerli kardeşlerim, şimdi anlatacağım inşallah. Ve Nakşi tarikatının çıkış noktası neresi? Sevda. Ya. Orada zikrettiler, şükrettiler, hamd ettiler. Öyle muhteşem manzaralar var. Onları kademe kademe sizlere anlatmaya izah. Anlatılacak o kadar şeyler var ki değerli kardeşlerim.
haliyle zamanı, bir de sizin tabii benim zamanım, sizin sabrınız, ya hoca da bırakmıyor bir ilahimi dinlesek falan değerli kardeşlerim. Ama şu kadarını söyleyeyim, yine söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. Kıyamet sabahına kadar ilahi dinleyin, bir ayetin sevabını alamazsınız. Bir ayet okusanız, Kur'an'dan bir ayet okusanız, Uhud Dağı gibi Allah defterinize sevap yazar. Hele hele geçen de efendim Kadir Sure İcelilesinin İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Allah Allah. Şu ayetlerin muhteşemliğine bakın. Muhakkak biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi. Ya değerli kardeşlerim, işte bu Kadir Sure-i Celilesinin bir defa okusa 50 yıl gece ibadet, gündüz ibadet edenin sevabı yazılır. Ne anlatıyoruz biz ya? Ne anlatıyoruz? Nefsimize ne geliyor? İlahi geliyor. Çal! Bir de mızmız eterse, oh! Zevkten dokuz köşeyiz. Tövbe estağfurullah ya! Madem sevap, mesela şimdi böyle birisinin ilahisini çalsan hemen telefon ediyor, tevil hakkı diyor. Yani sen bundan para kazandın, para vereceğim bana diyor. Yani sevaptı bu. Ben parayla sattım. Efendim işte bizim geçim de buradan, oraya ben karışmam arkadaş. Benim bildiğim, kıyamet sabahına kadar ilahi dinleyin, bir ayetin sevabını vallahi alamazsınız. Yeminle teyit ederek söylüyorum. İşte 50 yıl, peki 10 tane ilahi ezberliyor, biliyor. Hemen daha şey etmeden başlıyor onu mırıldanmaya. İnna enzelnahu. Her abdestten sonra okuyun dediğimiz zaman, bir sefer okusa şehit, iki sefer okusa sıddık, üç sefer okusa peygamberler sevabı var. Değerli kardeşlerim. Ben bilemiyorum hocam. Gayretim var mı? O da yok. O zaman sana ne yapmak lazım? 40 vurup bir saymak lazım. Sen nasıl Müslümansın? Ezberleyemiyorum. O zaman yazacaksın lavabonun karşısına, efendim asacaksın, yanına asacaksın. Abdest bittiği zaman okuyacaksın. Bu sevapları kaçırmayacaksınız değerli kardeşlerim. Biz buraya laga luga yapmaya gelmedik. Biz buraya kulluk yapmaya geldik. Kulluk. Bizim kaç okka geleceğimiz, ne kadar değerli olacağımız nereden belli olacak? Terazide belli olacak. Sen ne kadar sevabın var, ne kadar günahın var. Ya ben zenginim efendim. Benim arabam şu model efendim, bana ne ya? Arabayı mı götürecekler de teraziye koyacaklar? Senin arabanı mı götürüp de mizana veya efendim daireni süslemiş, püslemiş. Geçen bir daire satılık koymuş. O da önüme geldi. Değerli kardeşlerim, saray yavrusu yahu. Emin ol, saray yavrusu. O kadar süs, o kadar şahşaha, o kadar deptebe. Ne bu ya? Ne bu? Yani eskiden filmlerde seyrederdik. Mütevazili kaybettik. Mütevazilik öldü, öldü. Başınız sağ olsun değerli kardeşler. Mütevazilik hacımızda öldü, hocamızda öldü. Mütevazilik şeyhimizde öldü, müridimizde öldü. Bitti.
Niye böyle söylüyorsun hocam? Bizim arkadaşlardan birisi anlatıyor. Birkaç sefer de size anlattım. Dinleyenler hemen hatırlayacak ama enteresan olması hasebiyle anlatıyorum. Değerli kardeşlerim, adamın birisi, bizim arkadaşın babası, yani uzak bir zaman değil, bizim arkadaşımızın babası, yani bir 50 senelik mevzu bu, camiye gidiyor. Onlar da efendim köyden şehire inmişler. Tabii şimdiki gibi hep araba yok. Haftada bir sefer araba gelirse ona binecek de şehirde ihtiyacını alacak, köyüne gidecek. Şimdi köylerde elhamdülillah herkesin arabası var, minibüs kalkıyor. Belediyeler otobüs kaldırıyor, saatli maatlı neyse. İstediği zaman geliyor efendim şehre. Ondan sonra zaten köylerde ne oldu? Mahalle. Köy bitti. Köyler ne oldu? Mahalle. Gitmişler bir kilim alıyorlar değerli kardeşlerim. Kilim, kilim. Bildiniz ya, bir kilim. Şimdi satılmıyor bile. Eskiden o zaman çok revaçtaydı kilim. Halı nerede? Hasırın üstüne kilim seriyorlar. O camiye gidiyor yatsı namazına. Geldiği zaman bakıyor ki evinde kilim. Ne yapıyor baba biliyor musunuz? Oturuyor hüngür hüngür ağlıyor. Şimdi benim evvel söylediğim şeyhimiz, efendim vekilimiz, tarikatlımız, tarikatsızımız, hepimiz mütevaziliği kaybettik, başını sağ olsun dedim ya değerli kardeşlerim. Zamanın getirisi diyeyim, ne diyeyim artık. Oturuyor hüngür hüngür ağlıyor bu adam. Tabii hane halkı şaşırıyor. Eyvah diyor, ne yaptık biz ya? Biz ne yaptık? Teselli babından, babacığım yani ağlama, çok büyük para vermedik biz buna. Biz öbür haftaya götürür, geri iade ederiz. Ne olursun sen ağlama yeter ki. O baba, değerli kardeşlerim, hepimize efendim ders olacak şu ifadeyi kullanıyor. Çok enteresan. Evladım, ben bunun pahasına mı ağlıyorum zannediyorsunuz? Ben bunu aldığınıza mı ağlıyorum zannediyorsunuz? E baba, niye ağlıyorsun? Evladım, evimiz Firavun evine benzedi. Firavun. Kilime diyor ha. Halıya değil, ipek halılara değil. Puf puf koltuklara değil. Seki vardı o zaman. Sekiler. Evimiz Firavun evine benzedi. Sünnet gitti, Firavun geldi diyor. Değerli kardeşlerim, yani hasır sünnet biliyorsunuz. Ballandıra, ballandıra sizlere anlatıyoruz biz değil mi? Hele bir de ağzı da laf yapan hocamız olursa Allah tutma hocayı. Değerli kardeşlerim, ne diyoruz? İşte peygamberimiz hasırda yatıyordu. Suratına hasrın izi geçmişti. O ara özür dilerim. Hazreti Ömer geldi. Yüzündeki hasır izini gördü. Ya Resulallah, işte Kisralar, efendim padişahlar, şahlar nerede yaşıyor? Ya saraylarda, efendim ne demiş Peygamber Efendimiz? Ya Ömer, dünya onların, ahiret bizim, istemez misin? Bunu anlatıyor muyuz? Evet. Yaşıyor muyuz? Hayır, hayır, hayır. Başınız sağ olsun değerli kardeşlerim. Ya anlatmak kolay. Ancak işin edebiyat tarafını yaparsınız. Bize edebiyat tarafı lazım değil ki, bize yaşaması lazım, yaşanması.
Resulullah'ın hayatının yaşanması. Hadi bunlara diyoruz ki zamanın getirisi diyoruz. Peki bu şahşaha ne? Bu lüks ne? Bu dünyaya olan sevgimiz, muhabbetimiz, hırsımız ne? Değerli kardeşlerim, ya istemez misin ahiret bizim olsun, dünya onların olsun? Ama bu demek değildir ki peygamberimiz bir hırka bir lokma köşeye çekip boynunu bük, ondan sonra öyle, ama yok. Peygamber Efendimizin katılmadığı savaş yok. Tebük seferine çıkıyor. Ne zaman? Temmuz, Ağustos. Tam hurmaların yetiştiği zaman. Mevla diyor ki hadi bakayım sefere. Hurmalar ya Rabbi, bahçeler ya Rabbi, sefere. Bütün ashab sefere gidiyor. Hatta bazıları at yok, silah yok, ağlıyor geliyor. Ya Resulallah ben gidemeyeceğim, bu seferden ben kalacağım. Resulullah bir ay o sıcakta ne yapıyor? Efendim sefere çıkıyor değerli kardeşlerim. Kime karşı? Bizans'a karşı. Kim o? O zamanın süper gücü. Ya anlıyor musunuz? Bunun edebiyat olmaz. İslam'ın, Kur'an'ın edebiyatı olmaz. Yaşaması olur. Tatbikatı olur değerli kardeşlerim. Bundan dolayı ne buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri? Lekad câekum rasulün. Muhakkak size bir rasul geldi. Min enfüsüküm. İçinizden, sizden yahu. Mevla buyuruyor ki bak melek göndermedim. Cin göndermedim. Şunu göndermedim, bunu göndermedim. Ne gönderdin ya Rabbi? İçinizden. İçinizden, sizden. Sizin gibi doğdu, sizin gibi büyüdü, sizin gibi yiyor, içiyor, evleniyor, çoluğu var, çocuğu var. Ya öyle olmazsa biz nasıl dinimizi öğreneceğiz? Melek bize nasıl dini öğretebilir? Yiyelim. Melek yemez. Evlenelim. Melek evlenmez. Nurdan varlıklar, cinsiyeti yok. Yemezler, içmezler, evlenmezler. Çoluk çocuk oldu, dünyaya geldi. Bunları nasıl terbiye edeceğiz? Melek olsa onun çoluğu çocuğu yok. Yatacağız, uyuyacağız. De melek uyumaz. İsyan ettik. Peki ne yapacağız şimdi? Melek isyan etmez. Değerli kardeşlerim. Ya çoğaltın, çoğaltabildiğiniz kadar. Ya değerli kardeşlerim. Aziz bir peygamber. Nasıl bir peygambermiş? Aleyhime anittüm harisun. Size karşı çok, sizin sıkıntıya düşmeniz, kendisine ağır gelen, size düşkün, insanlara şefkatli ve merhametli. Yani

kadrini de bilmiyoruz, kıymetini de bilmiyoruz. Eğer kadrini bilseydik, kıymetini bilseydik, imandan sonra amel safhasında Resulullah'a tabi olurduk. Kadınımız da öyle, erkeğimiz de öyle. Değerli kardeşlerim, Allah dostları ne buyuruyor biliyor musunuz? Resulullah'a uymayan üzerinizde bir kırık iğne dahi olmasın. Allah Allah. Şu ifadeye bak ya. Şu ifadenin güzelliğine bakın. Şu ifadenin hoşluğuna bakın. Allah'ınızı severseniz. Resulullah'a uymayan bir kırık iğne dahi üzerinizde olmasın. Resulullah nasıl efendim giyindi, tavrı, hali, hareketi, eğer zaten biz Resulullah'a tam uysaydık bu kadar dert, tasa efendim olur mu değerli kardeşlerim ya? Vallahi olmaz, billahi olmaz ya, tallahi olmaz. Ama edep muaceresinden, ahlak muaceresinden dışarı çıktığımız için ne yapıyoruz? Devamlı bir huzursuzluk, devamlı bir çekişme, itişme, kakışma, ayrışma, say sayabildiğin kadar efendim. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın ne buyuruyor? Ve mâ arselnâke illâ kâffeten linnâsi beşîran ve nedîrâ. Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, biz seni bütün insanlara ne için gönderdik? Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Aman ya Rabbim, bundan dolayı değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkıyla hakkını idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu konuda bakınız, yani tabii büyüklerin sözleri, büyüklerin efendim ifadeleri, onlar bir iki kelime söylerler. Biz saatlerce burada sizlere muhabbet etsek, sohbet etsek, sizleri burada uyarmaya, anlatmaya, izah etmeye çalışsak yine de başaramayız. İsmet Garibullah Hazretlerimiz Risale-i Kutsiyesinde böyle büyüklerin sözlerini de anlatmaya, izah etmeye çalışalım ki değerli kardeşlerim, burada ne yapalım? Sohbetimiz bereketlensin, feyizlensin, efendim tatlansın. Ya şimdi buraya gelirken efendim bir kardeşimiz ziyaretimize gelmiş, hediye de getirmiş, sağ olsun, var olsun. Şimdi buraya gelirken hocam falan şey var, ikram edelim mi? İkram almak sünnet kardeşim, alırız. Niye anlatıyorum bunu değerli kardeşlerim? Büyüklerin ikramları, büyüklerin hediyeleri büyük olur. Biz de burada büyüklerin hediyelerini anlatıyoruz. İsmet Garibullah Hazretlerimiz, şeriat mahzenidir Şah-ı Ahmet. Allah Allah. Tarikat menbaidir Mahi Ahmet. Maarif madenidir Rahi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed. Hakikat mebdeidir Cahi Ahmet. Bu deryaya düşüp Hakk'a gidelim, cemali ba kemali seyredelim buyuruyor İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Bakalım ne diyormuş, yani ne anlatıyormuş, sizlere onları anlatmaya, izah etmeye çalışayım. Şeriat mahzenidir Şah-ı Ahmet. Mesele burada düğümleniyor değerli kardeşlerim. Mesele burada düğümleniyor. Şah olan Peygamber Efendimiz şeriat hazinesi.

cinsinin konulduğu mahzen. Mahzen, değerli kardeşlerim, ismi mekan olup hazine ve define gibi şeylerin konulduğu yer anlamına geliyor. Mahzen. Peki mahzenin içine ne doldurulur? Buradaki ifadede Kur'an, hadisi şerifler, yani Mevla'dan gelen şeriat Peygamber Efendimiz'in mahzeninde muhafaza ediliyor, ondan bize geliyor. Demek ki şeriatın mahzeni, konulduğu yer, efendim ayetler, hadisler nereden bize menba olarak geliyor? Hazreti Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şimdi bu mahzenin haricinde fetva veren, yol gösteren ne yapmış oluyor? Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunu terk etmiş oluyor. Bu kadar. Ya bu kadar ya. Şeriatı biz kimden öğreniyoruz? Kur'an'ı biz kimden öğreniyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa'dan. Bundan dolayı Resulullah öyle büyük bir insan ki bu kadar muazzam müessesenin neyi oluyor? Mahzeni oluyor. Yani Mevla'nın mahzeni oluyor. Bizler onun kıymetini bilmeyi Allah'ımız bizlere nasip eylesin. Peki bunu nereden öğreniyoruz değerli kardeşlerim? Efendimizin kıymetini, değerini, Allah Allah. Şimdi okuyacağım ayeti kerimeyi her cuma dinliyorsunuz. Ama burada Resulullah'ın büyüklüğüne Allah tarafından ne var? İşaret var. Ne diyoruz? Estağfirullah. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Buraya kadar. Muhakkak ki Allah ve bütün melekler. Değerli kardeşlerim, meleklerin peygamberleri kimler? Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, kurban olduklarım. Ya. Hepsini göreceğiz mi? Vallahi göreceğiz. Ne zaman? Gözümüzden perde kalkınca ne zaman olacak? Ya. Buna bir ameliyat lazım. Yani ne diyorlar ona? Katarak. Değil mi? Gören göze ne iniyor? Perde iniyor. Görmemeye başlıyor. Uzmanı bunun o katarağı oradan alıyor. Aa, görmeye başlıyor. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Şimdi bir uzman gelecek, bizim gözümüzdeki katarağı, yani perdeyi kaldıracak. Bu kadar basit ya. Bunu anlamayacak ne var? Kim o? Kim o? Azrail aleyhisselam. Melekül mevt. Mevla da ne buyuruyor? O müvekkil melek hepinize gelecek. Ve ileyhi turcaun. Bana döneceksiniz. Amanna ve saddakna ya Rabbi, niye dönmeyelim? Sana dönmeyi niye arzulamayalım? Tabi dağarcık doluysa, dağarcık bozsa niye? Niye? Allah dostlar öyle diyor. Neden bu insanlar ölüm istemiyor? Neden istesin dedi. Ahireti harap ettiniz. Dünyayı mamur ettiniz. Harap olan yere insan gider mi? Mecbur gider, o başka bir şey. Peki değerli kardeşlerim, ahiret mamur olsa, dünya harap olsa ister istemez gitmeyi arzulayacaksın. Saray gibi evler, uçak gibi otomobiller, efendim bir eli yağda bir eli balda, ölmek ister mi bu? Tabii istemez. Ama ölüm var mı? Var, var, var.
Ya. İşte gözümüzdeki perdeyi kaldıran uzman gelecek. O uzman kim? Melekül Mevt, kurban olduğum Azrail Aleyhisselam. Hoş geldi, safa geldi. Öyle demiş Allah dostlarından birisi. Neredesin demiş. 80 seneden beri yolunu bekliyorum ben senin demiş. Ya böyle diyenler de var. Allah bizi böyle diyenlerden eylesin. Neredeydin? Dünyanın süfli, küflü, çirkin, kokuşmuş. Hayatı bizi bıktırdı, bezdirdi. Değerli kardeşlerim, bir duaya çağrıldık. Şimdi burada defaatle anlatıyorum. Defaatle söylüyorum. Tabii dinleyenler dinliyor, dinlemeyen. Dinleyen binde birse, dinlemeyen milyonda 99.9 bilmem kaç. Ya hem dua, hem oyun, hem eğlence olur mu? Olmaz ya. Biz de acaba bir şeyler anlatabilir miyiz? Yoksa vallahi gitmem, billahi gitmem. Değil. Efendim arkadaştı, ahbaptı, yarandı. Efendim değil. Babamız anamız olsa yine gitmeyiz. Ama oraya gidip bir hakikatleri duyurabilir miyiz? En azından akıllara bir o şeyi engelleyemiyoruz. Kötülüğü engelleyemiyoruz. Ama akıllara bir soru cevabı, soru koyabilir miyiz? Mesela bu. Yani efendim orta halli insanlar ama zannedersin ki Beyoğlu sosyeteleri. Levent'in sosyeteleri, Kadıköy sosyetesi efendim. Yapmayın, etmeyin dedik. Yani şu yapılan İslam'a, Kur'an'a uygun değil. Allah'ın rızasını arayın. Eğer Allah'ın rızası oyun eğlenceydeyse, öyleyse bana fetva verin, ben de çıkayım oynayayım ya. Yani sizde nefis var da bizde nefis yok mu? Ama Allah haram ediyor, yasak ediyor. O zaman siz de yapmayın. Kadınlı, erkekli, ondan sonra bir de duayla çıkaralım. Din senin oyuncağın mı ya? Din bizim oyuncağımız mı değerli kardeşlerim? Geçen de bebek mevlidi yapıyorlar. Şimdi kadın ilahi grupları çıkmış. Efendim hem çalıyorlar hem söylüyorlar. Kadın kadınaysa tamam. Ama canlı yayın ne ya? Biz erkeği almadık, keşke alsaydın. Senin o halini binlerce, milyonlarca erkek takip ediyor. Değerli kardeşlerim, maalesef bu kokuşmuş, efendim çirkin. Şöyle sokaklara çıkabiliyor musunuz Allah'ınızı severseniz? Çığırından çıkılmış bir hal var. Bunlar güzel mi? Güzel diyen vallahi kafir olur. Aa ne güzel giyinmişsin. Allah'ın çirkin dediğine sen güzel diyemezsin. Allah'ın kerih dediğine sen temiz diyemezsin. Allah'ın sevmiyorum dediğine ben seviyorum diyemezsin. Değerli kardeşlerim, şimdi Azrail Aleyhisselam'ı göreceğiz mi? Tabii göreceğiz. Cebrail'i evet, Mikail'i evet, İsrafil'i evet, melekleri evet, evet, evet, evet. Nikah kıyıyorlar ya değerli kardeşlerim. Kızcağız oğlancağız şeyini alamıyor efendim hızını. Evet, evet, evet. Ya bir sefer dediler sana ya, kabul ediyorum etmiyor mu? Evet, evet, evet. Ha? İşte biz de diyoruz ki aşka geliyor, şevke geliyor, evleniyor ya. Biz de aşka geliyoruz, şevke geliyoruz, heyecana geliyoruz. Görecek miyiz?
Evet, evet, evet. Ama gözlerimizdeki perdenin ameliyat edilmesi lazım. Ona da ne lazım değerli kardeşlerim? Azrail Aleyhisselam lazım. Ölüm anı o gelecek çünkü, gelen o. Ya azap ya rahmet melekleriyle, Allah rahmet melekleriyle huzurumuza gelmeyi, ruhumuzu kabzetmeyi, almayı nasip eylesin. Şimdi ne buyuruyor Yaradan Rabbimiz? Bütün melekler ve peygamber, bütün Allah ve bütün melekleri o peygamber üzerine ne getirir? Salavat. Anladınız mı şimdi? Gökler alemi salavat getiriyor. Yeryüzündeki Müslüman salavatı bilmiyor. Salavatı. Ya. Ve Mevla devam ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Buyur ya Rabbi. Emret ya Rabbi. Ne? Burada bu emir var çünkü. Dikkat var. Mevla dikkat, size bir emir veriyor Cem. Şu kulaklarınızı bir açın. Hazırlanın. Sallu aleyh ve sellimu teslime. Sallu aleyh. Onun üzerine salat edin. Ve sellimu teslime ve selam etmekle selam edin. Yani salavat-ı şerife getirin. Buyurun bir salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Şimdi değerli kardeşlerim, ey müminler, Allah böyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu dediği zaman emir veriyor Allah'ımız. Burada ne demek istiyor? Ey müminler, ben ve meleklerim Habibime muhtaç değil iken ne oldu ya Rabbi? Ona salat ediyoruz. Ben kıymet veriyorum, değer veriyorum. Habibime ben veriyorum kıymeti, ben değer veriyorum diyor ya. Daha sen nerede lider arıyorsun, önder arıyorsun, rehber arıyorsun? Ya kafayı mı yedin sen? Resulullah var orada. En kıymetli hazine. Ne dedi? Şeriat mahzenidir Şah-ı Ahmet. Ya. Peki değerli kardeşlerim. Sonra ne buyuruyor? Siz ona muhtaç olduğunuz halde. Niye muhtacız? Yahu onun varlığıyla biz. Ve mâ kânallâhu liyuazzibehum ve ente fîhim. Sen onların arasında olduğun müddetçe ben azap etmeyeceğim Habibim. Siz ne kadar peygambere bağlıysanız ne yapıyor? Cemiyete, cemaate Allah'ın azabı engelleniyor. Ve mâ kânallâhu muazzibehum ve hum yestağfirûn. Onlar efendim istiğfar ettiği müddetçe onlara azap edici değilim ben. Ya değerli kardeşlerim, azap niye gelmiyor zannediyorsunuz? Böyle kadınların böyle çırılçıplak gezmesi değil, bir tane kadının sokakta gezmesi bile vallahi şu memleketin altının üstüne getirilmesine yeter de artar bile. Peki neden? Neden olacak? Ona tabi olan, onun sünneti üzere yaşayan, onun sünneti üzerine giyinen efendim hanımlarımız var, kızlarımız var, hafızlarımız var, takva ehli insanlarımız var. Mevla da ne buyuruyor? Ve mâ kânallâhu liyuazzibehum ve ente fîhim. Sen içlerindesin onların. Ben onları nasıl azap edeyim? Değerli kardeşlerim, muhtaç değilken onlar salatu selam getiriyorsa yarın bizim şefaata ihtiyacımız olmayacak mı değerli kardeşlerim? Peki yarın Allah Resulü'nün bütün insanlara şefaati var. Bize iki türlü şefaat olacak. Bir, günahlarımızın affı için. İki, cennetteki makamlarımızın yükselmesi için buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya
Bakın şair ne güzel söylüyor ama. Muhammedun beşer ve leyse kel beşer bel hüve ya kutetun ve nasu kel hacar. Allah Allah. Öyle bir güzel ifade etmiş ki değerli kardeşlerim. Muhammedun beşer ve leyse kel beşer. Muhammed beşerdir. Yani insandır. Değil diyen kafir olur. Kul innemâ uhiye ileyye ennemâ huve ilahun vâhid. Femen kâne yercû liqâ rabbi fel ya'mel amelen sâliha. Ona ne dedi? Efendimiz aleyhissalâtu ve ben de sizin gibi bir beşerim. Ayet-i kerimenin maali değil, başka bir ayet maalini okuyorum şu anda. Ben de sizin gibi bir beşerim. Peki ama bana vahyolunuyor. Yani bana vahyolunuyor. Sizden ayrıldığım nokta o. Şimdi Muhammed bir beşer. Her insan gibi. Ama nasıl? Bel hüve yakutetün ve nâsü kel hacer. Her insan gibi değil. Doğrusu o yakut, insanlar ise taş gibidir. Yani yakut da taş değil mi? Nihayetinde taş. Ama diğer taşlar gibi mi? Değil. Her taşı alıp da yakut diye cebine koyuyor musun? Her taşı alıp da cebine bu çok değerli diyebiliyor musun? Ama bir yakutun olursa, efendim bir mercanın olursa, efendim bir elmasın olursa, o zaman şartlar değişir. İşte insanların arasındaki peygamberimizin durumu taşların arasındaki yakut misali, mercan misali veyahut da elmas misalidir buyuruyor. Çünkü bu meseleyi görebilmek mesela Ebu Cehil, Ebu Leheb ona ne dedi? Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Yani farklı görmedi. Yani sen bir yetimsin, öksüzsün. Eşraftan değilsin, malın yok, mülkün yok. Halbuki sonra Mevla ne buyurdu, ne verdi ona? Mekke'nin en zenginliğini verdi değerli kardeşlerim. En zenginliğini. Nasıl verdi? 25 yaşında Hatice annemizle evlenmesiyle efendim Mekke'nin en zengin hanımının beyi oldu. Talep kimden geliyor? Hatice annemizden geliyor. Hatice annemize talep çok. Bu Ebu Cehil bunlardan birisi. Ebu Sufyan bunlardan birisi. Ama hepsine ret cevabı veriyor. Kim? Anneler annesi Hatice. Annelerin annesi. Hatice annemiz, Ayşe annemiz, Sevde annemiz. Sayın sayabildiğiniz kadar. Şimdi bazen bizlere efendim işte şöyle bana bakın. Benim anama laf söyleyin ama peygamberimin hanımları olan analarıma laf söylemeyin. Analarıma, anama belki efendim cahil derim, cuhala derim. Yani hiçbirisine söyletmem de şayet olsa, tercih olsa diyorum ben. Yoksa gelin de anama kimin hattına canım? O kimin hattına ya? Şayet diyorum, şayet. Faraza. Arapça eski tabirle faraza. Benim peygamberimin hanımları olan annelerime sakın laf söylemeyin. Söyleyeni vallahi huzurumdan, yanımdan kovarım. Ashaba laf söylemeyin. Söyleyeni yanımdan kovarım. Kulaklarımı tıkarım. Onu dinlemem. Ashab-ı kirama laf söyleyen insan mel'unun tekidir. Annelerimize laf söyleyen insan mel'unun tekidir. Bundan dolayı Efendimiz ne yapmıştır? Hatice, Mevla-i Zülcelal
Hatice annemizle evlenmesini nasip ederek Mekke'nin en zengini eylemiştir. Peki değerli kardeşlerim, mesela Nuh aleyhisselama ümmeti Nuh diye gördü. Peygamber diye görmedi. Ondan dolayı, gerçi bu söz küfürlü bir sözdür, buna da dikkat edilsin söylenirken, aksi, inatçı insanlar için ne deriz? Nuh diyor, peygamber demiyor deriz. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Nuh diyor, peygamber demiyor. O zaman Nuh deyip de peygamber demezse kafir olur. Ya bu söz tehlikeli bir söz. Ama inatçı kavmi anlatmak babından böyle söyleniyor. Şimdi değerli kardeşlerim, mesela Nuh aleyhisselamın kavmi ne dedi? Milletin inkarcı ileri gelenleri senin ancak kendimiz gibi bir insan olarak görüyoruz. İlk görüşte sana bizim en rezillerimiz dışında kimsenin uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüz de yok. Biz sizi yalancılardan sanıyoruz dediler. Cehennemi boyladılar. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bundan dolayı insan utanmayı bilmeli, haddini bilmeli, şeriat kanunlarını ihlal etmemeli. Dünyadayken ben medeniyim, benim kanunlarım geçerek diye haykıranların ahirette çıtı çıkmıyor, çıtı. Ne buyuruyor Mevlamız Teala? Elem nuhlikel evvelin ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ Öncekileri yok etmedik mi? Ardından sonrakileri de onlara katarız. Suçluları biz böyle yaparız buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bundan dolayı tarikat menbaıdır Mahi Ahmet. Tarikatın menbaı. Menba demek ne demek değerli kardeşlerim? Çıkış noktası demek. Yani çıkış noktasına ne diyoruz? Menbaı diyoruz. Bundan dolayı Mahı Ahmet gökteki ay, kamer manasına geliyor. Gökteki ay mahiyetinde, yani tarikatın, tarikatların çıkış noktası neresidir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hakikat menbaıdır Cahı Ahmet. Hakikatin menbaı nedir? Cahı Ahmet. Yani bütün hakikatların başlangıcı, çıkış noktası neresidir? Hazreti Muhammed Mustafa. Bu deryaya düşüp Hakk'a gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Bu deryaya düşüp, yani bu Efendimizin mübarek deryasına düşüp Hakk'a gidelim, Mevla'ya gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Mevla'nın cemali ancak böyle seyredilir. Bunu da bilelim diyor İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Hakkınızı helal edin. Niye? Ya ara vermeden 1 saat 10 dakika 15 dakikadan beri sizlere muhabbet ediyoruz. Ha derseniz ki ya hocam devam et derseniz bizim de vakit bitmiş. Şimdi zannederim Mehmet'imizin programı devreye girecek. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Tabii değerli kardeşlerim, 5 Ekim ne o? İnşallah umre grubumuz hareket edecek. Tam istediğimiz rakam yine yok. Sahi bizi dinleyen mi yok? Şimdi bazen de şüpheleniyorum. Ya sahi bizi dinleyen mi yok? İnşallah daha zamanımız var. Şura bura 1,5 ay gibi bir zamanımız var. Sizleri efendim Radyo Nida Kerem Karakuş Turizm ile nereye çağırıyoruz? Umre'ye çağırıyoruz. İnşallah Kur'an ve sünnete uygun öyle oralara gidip efendim şarlatanlık yapmanın hiçbir anlamı yok.
Kur'an ve sünnete uygun bir efendim umre için sizleri davet ediyoruz. Zannederim bu hafta İstanbul gezimiz var. Mübarek saatleri, yani Cennetül Baki diyoruz ya, Efendimizin mübarek kabri şeriflerinin karşısında. Burası da cennet bahçesi. Sakız Ağacı mezarlığında cennet bahçesi. Kim var burada? Ali Haydar Akhisgavi Hazretlerimiz, mübarek eşleri, bunun yanında son devir müceddizi olan Mahmud Efendi Hazretleri. Biz kendimiz söylemiyoruz bunu. 400 alim dünya genelinde, 400 alim zamanın müceddididir buyurdular. Değerli kardeşlerim, karar verildi. Müceddit ne? Dini yeniden rayına oturtturan. Ya onu ziyaret edeceğiz. Onun yanında Hızır hocamız var, mübarek damadı, şehit. Onun hemen yanı başında, alt, ayak uçlarında Bayram Ali hocamız var, şehit. Onun hemen altında hepimizin çokça bildiği Abdülmetin Balkanlı hocamız var, bizi bekliyor. Onun yanında Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerimiz var. Ya Kur'an hadimleri bunların hepsi. Bunları ziyarete gideceğiz. Ama ikinci araba daha doluyor. Niye 3-5 yok? Niye 10 yok? Yani bunları ziyarete gidiyoruz. Allah dostlarından birisini dünyada veya ahirete gitmiş ziyaret eden, dünyanın her bir santiminde iki rekat namaz kılmış gibi Allah ne yapar? Sevap yazar buyuruyor değerli kardeşlerim. Hepinizi hem 5 Ekim'deki, Allah izin ederse, ondan sonra da tabii reklamlar dönüyor. Aralık umremiz var. Efendim 2 Kandil gecesi, Şevval umremiz var, Ramazan umremiz var. Sizi kaydetmek için bekleyen Emir kardeşimiz var. Mahmut hocamız biliyorsunuz şu anda umrede. Mahmut hocamız var, Mehmet kardeşimiz burada. Yazılmanızı hem de efendim İstanbul gezimize yoğun bir talebinizi olmanızı bekliyoruz. Hem de bir Boğaz turuyla İnşallah bu gezimizi de ne yapmış olacağız? Tamamlamış olacağız. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Hayat yeniden başlıyor her sabah. İnsanlar yollara dökülüyor erkenden. Ne kadar garip bu an. Her şey, her yer. Bulutlar sanki tanıdık, bildik değil. Yaprağa, yeşile, meyveye doymamış sanki ağaçlar, bahçeler. Çiçekler saksılarda boy atıyor. Kıymetini bilene bir selam ediyor. Şehir yorgun, sokaklar, evler yorgun. İnsanlar da öyle. Ağır ve yoğun bir trafik akıyor. Yeni kesilmiş çimenlerin kokuları geliyor rüzgar estikçe. Farklı seslerdeki kuşlar zikirde dallarda. Ve bu arada milyonların içinde biri yürüyor yollarda. Ruhunun cennetini arıyor. Kısa mesafeli adımlarla yürüyor. Dalgın, şaşkın, baygın ve buğulu gözlerle. Ateşi yollara, ağaçlara sıçrıyor. Mevsim de bahar. Yanıyor yollar. Dağlar yeşile, pembeye, mora boyanıyor. Onu bekleyen yok. Onun da kimseyi beklediği yok. Yürüyor. Eski evleri, eski çeşmeleri geçiyor. Arada bir durup havayı kokluyor. Servilerin gölgelediği mekanlara paralel yürüyor. Aklı karışık, ruhu karışık. Bir ses, bir ışık arıyor. Eski bir evin kapısını sarmış, tırmanıyor sarmaşık. Rüzgara sinmiş bir kokuyu arıyor. Kıyılardan içeriye sokulan kuşlar dikkatini çekiyor. Ağaçlar da çiçek açmış. Hoş, leylekler de gelmiş ama bahar bu yolcunun semtine hiç uğramamış. O hala içinde kışı yaşıyor. Bir cennet meyvesi arıyor dallarda. Huzuru arıyor. İçinde ümit kuşu şakıyor. Yürü diyor, yürü. Bu yolların sonu yokluğa, boşluğa çıkmaz ya. Yol, yola bağlanır ve hedefe varılır. Yürü. Epeyce dik bir yokuşu çıkıyor. Birkaç bulut omzuna dokunduğu dokunacak. Yerde yorgunluk, gökte yoğunluk var. Bu yolcu bir şeyler arıyor hayata yeniden başlamak için. İçinde nicedir uyumuş, uyuşmuş güzellikleri hayata katmak için. Gün batımına doğru Eyüp Sultan'da yolcu. Ebedi bir hayatın geleceğine inanmış ve ona göre yaşamış nice ruhlarla beraber. Bir rüzgar, yumuşacık bir el gibi yüzünü okşadı. Denizin kokusu bir daha uyandırdı onu. Geldiği, gelmek istediği yer burasıydı. Dünyanın bittiği yer burasıydı. Sonsuzluk buradan başlıyordu. Hayat bir değirmen, öğütüyor. Döndür bakalım çarkını, ey hayat değirmeni, döndür. Bugün de öğütülecek kim bilir kaç hayat var. Aydınlık, karanlığın komşusu. Ama bir arada yaşayamaz, bir arada olamazlar. Gecenin ilk merhabası bir hilal ve bir yıldız. Manzara kalp kapılarını zorluyor ve sonunda açılıyor. Yüreği ferahlıyor. Bir gül ayağının altında ezilmişti. Hemen fark etti, üzüldü. Ömür de böyle dedi. Geçen günlere hayıflandı. Bin çeşmeden su içse kanmayacak bu yolcu. Titredi birden servilerin en ucu. Herkesin hissedemediği bir esintiyle haber verdi. Akşam ezanı vaktidir dedi. Gece örtüsünü çekiverdi. Kala kaldı bizim yolcu içindeki çığlıklı çocukla. Seyrine doyamadığı çok nadir rastlanan bir manzaraydı. Ta çocukluğundan kalma bir hatıraydı. Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eski günleri hatırladı. Dinmek bilmeyen iç sıkıntısı biraz olsun hafifledi. Her şey güzel, her şey sadeydi, asudeydi. İnsan her şeye alışıyor. Oysa hayata alışmamak lazım. Hayat bir mucize. Mucizeye alışmak olur mu? Saydı bir bir, neler avuttu onu şimdiye kadar, neler oyaladı bu yaşına kadar. Hayat iki oda, bir mutfak. Geldin, yedin ve gittin. Arada o koca ömrü ne ettin? Hep böyledir. Uzanıp bir meyveyi tam yakalamak isterken, dal birden kaçıverir elimizden. Her gün bir parça gider gençliğimizden. Gün eksilir ömrümüzden. Arı uçar gider. Çiçek solar gider. Ve insan bin hayret içinde kala kalır. Akıl dalda kalır. Göz balda kalır. Ömrün en tatlı balı kovanda kalır. Hayatın en tatlı meyvesi ağaçta kalır. Ve insan bin hayret içinde kala kalır. Dar vakitler, dar saatler. Ufka bakıp da hizaya gelmek ne gezer. Oysa değişime, dönüşüme münasip ve müsaittir bu saatler. Yalnızlığın acısı bu anda yoklar insanı. Bu saatlerde donar sesler. Karanlıkta duaya durur ağaçlar ve yıldızlar. Bir kafesi açıp kuşları uçurur gibi içindeki can kafesinden birer birer uçurdu dert kuşlarını. Kadere inanmış, tevekkül etmiş insanların haliyle çeyrek değil, yarım değil, tam bir mümin haliyle. Dışında da, içinde de ılık rüzgarlar dolaşıyor. Bir sıcaklık veriyor. Yanından insanlar geçiyor. Ama fark etmiyor. Herkes kendi dünyasında. Sahi kaç tane dünya var? Belki de insanlar adedince. Son ışıklar elveda demeden bir ses onu içeriye doğru çekti. Dar bir yoldan yürüdü uçarcasına. Az ileride iki mezar arası bir yerde durdu. Burada manzara farklıydı. Yorulduğunu hissetti. Ne kadar da yol yürümüştü. Dere tepe düz gitmişti. Bu manzaraya değer dedi. Koskoca bir şehir, binlerce ev, apartman, milyonlarca insan karşısında duruyordu şimdi. Bu şehri bir yudumda içecek gibiydi. Dikkatle inceliyordu. Sesleniyor mezarlar. Ölüm var, ölüm var. Sesleniyor mezarlar. İnsanlar, ey insanlar, ölüme hazır olun. Her yer kalabalık. Sadece burası sakin. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor kendince. Oysa soru şu, ölçülerin ölçüsü ne zaman girecek bu hayatın içine? Hayat bizimse niye durmuyor elimizde, niye? Bunu soran var mı? Bir yiğit çıkar mı? Burası şehrin sahici beldesi, hayatın gerçek sahnesiydi. 18. 17. belki daha da eski asırlardan kalma kavuklu mezar taşları, Arapça yazılı kitabeler, yenileri de var. Kimler yok ki burada? Nice aşina simalar, ihtiyarlar mı sade? Genç erkekler, küçük çocuklar, melekler, anneler, babalar ve genç kızlar, hepsi burada. Dünyada birbirinden habersiz yaşayanların kaderi burada kesişiyor. En uzun günün ardından yine gece gelir. Geceler gündüzlere gebedir. Geceler yarınların annesidir. Eğildi, bir taşa baktı. Şaşırdı kaldı. Kendi adını, soyadını taşıyordu. Oysa bu isimde tanıdığı çok az insan vardı. Bir yanlışlık mı var, hayal mi görüyorum acaba diye düşündü. Bir daha eğilip bir daha baktı. Gördüğü doğruydu. Daha da garibi, doğduğu yılın aynı ayında doğmuştu burada yatan misafir. 2 sene önce defnedilmişti. Düşündü, onun yerinde yatan kendisi olabilirdi. Gayri ihtiyari Allah Allah dedi. Bir silkindi şöyle. Geçmiş günlere ve yıllara taze bir merhaba dedi. Ömür defterinin sayfalarını hızla çevirdi. Sonunda yaşadığı güne gelip demir attı. Bir şeyler gerek hayata yeniden başlamak için. İdeallerimizi yeniden yaşamak için. Beni buraya çeken her neyse sırrını da açacaktır diye geçirdi içinden. Akşamın karanlığı aydınlığa bıraktı yerini. Saçlarını rüzgara saldı. Saçları gibi elbisesi de savruluyordu. Eyüp Sultan sırtlarında bir genç yeni bir hayat kuruyordu şimdi. Dalgındı. Eline damlayan gözyaşıyla uyandı. Buğulu gözlerindeki o güzel taneleri istemeyerek sildi. Keşke küçücük bir cam bardak olsaydı. İlk defa gözyaşlarını bir bardağa toplayıp saklamayı düşündü. Neler yaşamıştı bir günün içinde, neler. Nice ibretli sahneler. Evden çıktığı anı düşündü. Canlı cenazeye benzeyen halini. Gerçekten de öyleydi. Ve o canlı cenazenin geldiği yer şimdi Eyüp Sultan kabristanıydı. Şehrin tam ortasında en gerçek yerdeydi. 2 oda, bir mutfaktı hayat. Diğer odayı düşündü. O şimdi tam karşısında duruyordu. Saldı duygularını, kendini serbest bıraktı. İçinde ne korku ne de keder kaldı. Yaşamak buydu işte. Az ötede bir mezar taşı daha. Gün boyunca aradığı en anlamlı sözler ve hayatını değiştirecek cümleler bu mezar taşında yazılıydı. Faniyim. Fani olanı istemem. Acizim. Aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayri istemem. İsterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim. Fakat bu mevcudatı umumen isterim. Keşke dedi, benim de mezar taşımda böyle bir söz olsaydı. Sonra da boş ver dedi. Sadece bir taş, bir işaret olsun. Bir karış yer bile yeter. Sen hayatı yaratanının istediği gibi yaşa da sonunda bir taşın olmuş ya da olmamış ne fark eder? Nelerden korkmaz ki insan? Korkuların tamamı ölümün karşısında susar. Bir duvar bile yok arada. Milyonlar orada. Bir kişi tek başına kabristanda. Ölüm şehrin içinde, her yerde. Hayat neredeyse, ölüm orada. Selam verdi. Üç ihlas, bir Fatiha okudu kısa bir hatim yerine. Şimdilik hoşça kalın deyip düştü yola, dilinde dualarla. Güzel insan olmak ve hayata yeniden başlamak üzere uzun uzun konuşabilir, hatta bir kitap bile yazabilirdi. Ama en güzeli düşündüklerini yaşamak, hayata yeniden doğmaktı. Canlı bir cenaze gibi çıktığı o yere şimdi cıvıl cıvıl bir hayat taşıyarak dönüyordu. Ölüm bazılarını öldürür. Bazı hakikat erlerini de gerçekten diriltir. Köpürmeye başladı iman mayası. Sarılmaya başladı kalbin yarası. Çoğalmaya başladı içindeki o ilahi sevda. Herkes bir şey yapıyor. Tutkunuz mesela şehre. İçimde arzu olsun, bayılırım su içmeye. Değişir neye dokunsam, neye sürsem elimi. Durmak, yaşamak değil. Ölümse daha yeni. Arar dururum kendimi. Sokakta bir yığın ayna. Bırakıp kendimi aynada ben, kaçıp giderim sonra. Dururken değil, hayır, yürürken çoğalır ne varsa. Nedir ki ağaç için bir milyon yaprak daha? Bir milyon, iki milyon, kalmışım çokluk içinde. Aklım var olmasa, çekip giderim ben de. Nereden geldiyse aklına, bir kenara not aldığı bir şairin dizelerini okudu. Sonunda noktayı koydu. Dilinden dökülen son cümle şu oldu: İnancım ve ümidim olmasaydı herhalde çekip giderdim ben de. Gitmek yok. En baş düşmana, şeytana teslim olmak yok. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bir insan nasıl kurtulur? Kendisine açılan bir yoldan geçmekle, gösterilen işaretleri izlemekle. Bu her daim olur. Yeter ki insan içindeki sese, o iç spikere kulak versin. O zaman işte insan kurtulur. Kendi dünyasına gömülenler ve oradan çıkmak istemeyenler müstesna. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

0: illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabb hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'thu meqâmen mahmûden illezî va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece, yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir

Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakar eş Hatice-tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzere yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır.

İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken, bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi. Bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetine. Sensiz bunca yetimin ilet selamını. Ahir zamanın ahını yüceler yücesine ilet. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan ilahi hediyelerle, bizim için Miraç olan beş vakit namazla, Bakara suresinin son iki ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle dönerken sen Miraç'tan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu
geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.

seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardı elinizde. Vazgeçmek ya da devam etmek. Anonim.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Rabbim daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

0: Radyo Nida.
1: Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapından. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

0: 221-08-30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Nida. Son

0: Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.
1: Radyo Nida. Radyo Nida. Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.

Bir zenci yaprakları gür bir ağacın altına oturmuş, geceyle bir olmuş, karanlığı dinliyor. Yalnız elinde tuttuğu kılıcı parlıyor. Bir de zaman zaman tebessüm ettiğinde dişleri görünmekte. Bu ağacın altında duran zenci bir Afrikalı. O, inananlara mahsus bir ateşle yandığından bu yana ağlamakta. O ateş, peygamber aşkının ateşidir. O, hayatı boyunca halinden hiç şikayet etmedi. Yalnız tek ızdırabı vardı, aşık olduğu o yüce insanı dünya gözüyle göremeyecek olmak, onun iltifatına, tebessümüne, bir sözüne muhatap olamamış olmak. Kendisi de biliyordu havayı avucunun içinde saklamaya çalışmak kadar imkansız bir şey istediğini. Ne çıkar diyordu, onun için bir üveys de ben olmuşum. Sonra kıta kıta, ülke ülke, şehir şehir, belde belde yayılan o haberi, o daveti duydu. Osmanoğulları, Osmanlılar Konstantin'i fethetmenin hazırlığında. Kim ki Peygamber Azimüşşan'ın hadiste belirttiği, İstanbul elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Müjdesine mazhar olmak isterse, o bayrağın altında birleşsin. İşte şimdi burada Konstantinopolis'in fetholunmasına saatlerin kaldığı bu anda, bu ağacın altında, bu karanlıkta, beyaz dişlerinin görünmesi, zaman zaman tebessüm etmesi, hep bu çocuklar misali sen işte.

0: Evet, hikayede belirtilen hal hangimizin içinden bir an olsun geçmedi. Hangimiz asr-ı saadette yaşamayı dilemedi. Onu, biricik sevgiliyi, alemin varlık sebebini görmeyi dilemedi. Onun bir sözüne muhatap olmayı, onu dünya gözüyle görmeyi kim istemedi? Onu görmek ve onun gördüğü insanlar arasına girerek şereflerin en büyüğüne ermeyi kim hayal etmedi? Bizler asr-ı saadetin değil ahir zamanın çocuklarıyız. Halimiz, yaşayışımız, tavrımız bu hayallerden çok uzak. Acaba iki cihan güneşinin iltifatına mazhar olmak için hikayedeki zenci kadar bile bir şansımız yok mu? Elbette ki var, hem de çok fazlası. Bizler daha önce de söylediğimiz gibi ahir zaman çocuklarıyız. Ümmetinden her ferdin onun ayağının değdiği bir kum tanesi olmayı arzulayacağı, Cenab-ı Peygamber beni görmeksizin bana iman eden ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum diye buyurmuyor mu? Allah'ın Habibi tarafından sevilmek ve özlenmek. Allah'ım, sana inanan kulların için, ahir zaman ümmeti olan bizler için ne büyük saadet. Bir diğer teselli kaynağı da Fahri Kainat Efendimizin İstanbul gibi fetih müjdesini verdiği Roma'nın hala fatihlerini bekliyor oluşudur. Hayal etmek güzeldir ve her hayal edilen her şey bir gün gerçekleşir. Müjdeler olsun ki ey ahir zaman, imtihanın çetin, mükafatın bol. Hamdolsun o Allah'a ki insanlığı doğuran o gül medeniyeti mimarı Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlığa örnek oldu. Onu görüp konuşabilme bahtiyarlığına erenler söze "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" diye başlarlardı. Şimdi biz onun için alışkanlıklarımızdan mı vazgeçemeyeceğiz? Bu kadarcık bir fedakarlıkta mı bulunamayacağız? Rahman ve Rahim Allah adıyla. Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ahzab suresi 45. ayet-i kerime.
1: Sen olmasaydın.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme barik lena fîmâ razaktena ve qina azâbennâr.
2: Allah'ım, bize verdiğin rızkı bereketlendir ve bizi cehennem ateşinden koru.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selat.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke fi'lel khayrat ve terkel münkerat ve hubbel mesakin.
2: Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli. Sizin

Onları bağışlayacak yalnız sensin. Tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Muhakkak ki affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tazir ve terbiye etmesi. Tazir, kendisi için şer'i olarak bir had veya kefaret belirlenmemiş günahları işleyen kişilerin terbiye edilmesi amacıyla konulmuş cezalardır. Bu cezalar net olarak belirlenmediğinden ötürü işlenen suça ve insanların hallerine göre değişir. Söz konusu olan ceza, suçun büyüklüğü ve suç işleyeni caydıracak nitelikte olması göz önünde bulundurularak belirlenir. Çünkü bazı insanlar az bir cezayla dahi yaptığı işten vazgeçebilirken, bazısınınsa vazgeçmesi için büyük bir ceza alması gerekir. Tazirle verilecek olan ceza, maslahatının boyutuna göre değişir. Çünkü tazirle hedeflenen şey terbiye etmek ve caydırmaktır. Tazir, bazen azarlama, kınama ve sözle, bazen hapsetmekle, bazen sürgünle, bazen de dövmeyle olur. Allah Resulü'nün tazirleri de işlenen suçun ve suçu işleyenin durumuna göre farklılık ve çeşitlilik arz etmiştir. Allah Resulü'nün bir kişinin elinden yüzüğü çekip atması, onun verdiği tazir cezalarından biridir. Abdullah bin Abbas'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü bir adamın elinde altından yapılmış bir yüzük gördü. Onu çekip attı ve "Sizden biri ateşten bir parçayı alıp eline mi takıyor?" buyurdu. Allah Resulü gittikten sonra o adama "Yüzüğünü al ve başka şekilde faydalan." denilince "Vallahi hayır, Allah Resulü'nün atmış olduğu bir şeyi ebediyen almam." dedi. Hadiste münkerin değiştirilmesi hususunda hikmetle hareket etmeye işaret vardır. Allah Resulü bu adama karşı biraz zor kullanırken mescide bevleden bedeviye karşı bu şekilde davranmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde davranmasının sebebi belki de yüzüğü takan kişinin konu hakkındaki hüküm ve haramlık noktasında bilgi sahibi olduğunu bilmesi ve buna rağmen gevşeklik yaptığını görmesidir. Ancak bedevinin durumu böyle değildi. Çünkü o cahildi ve ne yaptığını bilmiyordu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin kötülüğü eliyle yok etmesi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir gazveye çıkmıştı. Ben de bir örtü alıp kapıya asmıştım. Allah Resulü gelip örtüyü gördüğünde hoşlanmadığını yüzünden anladım. Örtüyü çekip yırttı ve Allah-u Teala taşı ve çamuru giydirmeyi bize emretmedi buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bunun üzerine o örtüden 2 minderlik kumaş çıkardık. Ben de bunların içini lif doldurdum. Allah Resulü bu sebeple beni kınamadı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Ayşe radıyallahu anha başka rivayetlerde o kumaşın üzerinde at ve kanatlı hayvan suretleri olduğunu belirtmiştir. Bu hadisle münkeri elle düzeltmeye, haram kılınmış olan suretleri yırtmaya ve münker görüldüğü vakit kızmaya delil getirilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala taşı ve çamuru giydirmeyi bize emretmedi sözü. Bu sözde evleri süslemek ve kumaşlarla donatmak gibi ihtiyaç olmayan şeylerde israf yapmanın mekruh olduğuna işaret vardır. Allah Resulü'nün kötülüğü yok etmesine örnek. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir gün benim üzerimde renkli koku sürünmüş 2 parça elbise gördü ve "Sana böyle giyinmeni anan mı emretti?" dedi. Ben bu elbiseleri yıkayayım mı diye sordum.

0: sorduğumdaysa, "Hayır, yak," diye cevap verdi. Bir rivayete göre ise bunlar kafirlerin elbiseleridir. Bu sebeple giyme buyurmuştur. Bu hadiste renkli koku sürünmüş elbise giymenin haram olduğuna dair delalet vardır. Allah Resulü'nün sana böyle giyinmeni anan mı emretti sözünün manası. Yani bunlar kadınların elbisesinden, süsünden ve ahlakındandır. Allah Resulü'nün bu elbiseleri yakmasını emretmesine gelince, Allah Resulü'nün onu ve başka kimseleri bu tür işlerden sakındırmak ve saydırmak için böylesi ağır bir hüküm verdiği söylenmiştir. Terk etme ve yüz çevirmeyle tazir cezası vermesi, Kab bin Mali'nin ve diğer iki arkadaşının mazeretsiz bir şekilde Tebük gazvesinde Allah Resulü'nden geri kalmak kıssasındaki hadiseler bu kısma örnektir. Kab bin Malik der ki, Allah Resulü Tebük'ten geldi. Seferden dönerken önce Mescid-i Nebevi'ye gelerek iki rekat namaz kılar, sonra halkın arasına gelip otururdu. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna geldiler. Neden savaşa gidemediklerini yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kimseydi. Allah Resulü onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah-u Teala'dan bağışlanmalarını niyaz etti ve iç yüzlerini ona bıraktı. Sonunda ben geldim, selam verdiğim zaman kızgın kızgın gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana, niçin savaşa katılmadın? Binek hayvanı satın almamış mıydın? Diye sordu. Bense, ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki senden başka birinin yanında bulunsaydım, ileri süreceğim mazeretlerle onun öfkesinden kurtulabilirdim. Çünkü insanlara fikrimi kabul ettirmeyi iyi beceririm. Fakat yine yemin ederim ki bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile, yarın Allah Celle Celaluhu işin doğrusunu sana bildirecek ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem bana kızacaksın. Ama ben doğru söyleyerek Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özrüm yoktu. Hiçbir zamanda gazadan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım, dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, işte bu doğru söyledi. Haydi kalk. Senin hakkında Allah-u Teala hüküm verene kadar bekle, buyurdu. Ben kalkınca Selime oğullarından bazıları yanıma takılarak, vallahi senin daha önce bir suç işlediğini bilmiyoruz. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söylemedin. Halbuki günahlarının bağışlanması için Allah Resulü'nün istiğfar etmesi yeterdi, dediler. Beni o kadar çok ayıpladılar ki, tekrar Allah Resulü'nün yanına dönüp, biraz önceki sözlerimin yalan olduğunu söylemeyi bile düşündüm. Sonra onlara, bana verilen cezaya çarptırılan bir başka kimse var mı, diye sordum. Evet, seninle beraber bu cezaya uğrayan iki kişi daha var. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar, dediler. O iki kişi kim? Diye sordum. Biri, Mürare bin Rebi el-Amiri, diğeri de Hilal İbni Ümeyye el-Vakifi diyerek, her biri Bedir gazvesine katılmış olan iki örnek şahsiyetin adını verdiler. Bunun üzerine ben geri dönme düşüncesinden vazgeçerek yoluma devam ettim. Allah Resulü savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Hatta bana göre yeryüzü bile değişti. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. İki arkadaşım boyunlarını büktüler, ağlayarak evlerinde oturdular. Bense onlardan daha genç ve dayanıklıydım. Dışarı çıkarak cemaatle namaz kılar, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Allah Resulü yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kıpırdattı mı, kıpırdatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru döner, kendisine baktığım zaman da yüzünü çeviriverirdi. Müslümanların bana karşı olan sert tutumları uzun süre devam edince, amcamın oğlu ve en çok sevdiğim insan Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ona, Ebu Katade, Allah adına ant vererek soruyorum. Benim Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun diye sordum. Hiç cevap vermedi. Ona ant vererek bir daha sordum. Yine cevap vermedi. Bir daha yemin verince Allah Resulü daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşandı. Geri dönüp duvardan atladım. Kabın Allah Resulü savaşa katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşulmasını yasakladı. İnsanlar bizimle konuşmaktan kaçındılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler sözü, maslahat gerektirdiği vakit terk etmeyle tazir olabileceğini gösterir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin terk etmeyle tazir cezası verdiğine bir başka örnek. Allah Resulü'nün bazı hanımlarını belirli bir süreliğine terk etmesi bu kısma örnektir. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Allah Resulü bazı hanımlarının yanına bir ay boyunca girmeyeceğine yemin etti. Bu hadiste kadının terk etmeyi gerektirecek bir itaatsizlik yaptığında ve bunu uygulamada maslahat bulunduğunda terk etmeyle tazir cezasına muhatap kılınabileceğine delil vardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin sürgünle tazir cezası vermesi. Ayşe radıyallahu anhadan gelen şu rivayet bu kısma örnektir. Allah Resulü'nün bazı eşlerinin yanına bir hünsa girip çıkardı. İnsanlar onu kadınlara düşkünlüğü olmayan biri sayarlardı. Allah Resulü bir gün yanıma girdi ve onun Abdullah bin Ebu Ümeyye'ye, "Abdullah, Allah yarın size Taif'in fethini nasip ederse Gayla'nın kızını almaya bak. Çünkü o önünü döndüğünde 4'e, arkasını döndüğünde ise 8'e benzer," dediğini duydu. Bunun üzerine gördüğüm kadarıyla bu kişi orada neler olduğunu biliyor. Bundan böyle sizin yanınıza girmesin buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bunun üzerine onu engellediler. Bir rivayette Allah Resulü onu şehirden çıkardı. Bu kişi Beyda bölgesinde kalırdı. Her cuma günü gelir, yemek isterdi şeklindedir. Bir başka rivayette şöyledir. Allah Resulüne, ey Allah'ın Resulü, o zaman o kişi açlıktan ölür denilince, bir haftada 2 kere girmesine ve yemek isteyip dönmesine izin verdi. Hünsa, Muhannes. Ahlakında, kelamında ve hareketlerinde kadınlara benzeyen kimsedir. Bazen böyle davranmak kişinin asli ahlakı olabilir. Bazen de kişi kendini zorlayarak bu hale gelir. Eğer kişi doğuştan böyleyse kınanmaz. Ancak düzelmek için kendini zorlaması gerekir. Eğer bilerek ve isteyerek böyle davranıyorsa da kınanır. Raki rahmetullahi aleyh der ki, hadiste o kişinin niçin müminlerin annelerinin yanına girdikleri açıklanmıştır ki, bu da onun kadınlara düşkün olmadığı, özelliklerine bakmadığı, güzelle çirkin arasında bir ayrım yapmadığı ve bunlara şehvet duymadığı düşüncesiydi. Bu vasıflara sahip kimselere karşı Kur'an'ın beyanıyla örtünmek gerekmez. Ancak o kişinin söylemiş olduğu sözden bu vasıflara sahip olmadığı anlaşılınca ona karşı örtünürdü ve diğer erkekler gibi müminlerin annelerinin yanına girmesi yasaklandı. Bu hadiste hünsalığın asli olsa dahi kadınların yanına girmeyi gerektirmediği, onların yanına girmeyi sağlayacak olan şeyin kadınlara düşkünlük vasfının bulunmaması olduğu hükmü vardır. Bu hadiste insanlar arasında fesat çıkaracağı zannı galibi bulunan kimselere sürgünle tazir cezası uygulanabileceğine dair hüküm de vardır. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, hadiste aynı şekilde kadınlara benzeyen kişilerin bu işi terk etmeleri için gereken tek yol olarak gözüküyorsa, evlerden çıkarılma tazirine muhatap kılınabileceklerine dair işaret vardır. Iraki rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste fesat ve fıskından korkulan kişiye vatandan sürgün cezası verilebileceğinin cevazı vardır. Selamı almamakla tazir cezası uygulaması. Ammar bin Yasir radıyallahu anh der ki, bir gece ailemin yanına geldim. Ellerim çatlamıştı. Bu sebeple bana zaferan sürdüler. Daha sonra Allah Resulü'nün yanına gelip selam verdim. Ancak selamımı almadı. Beni güzel bir şekilde karşılamadı. Ve gidip şunu üzerinden yıka buyurdu. Ben de gidip yıkadım ve geldim. Ancak üzerimde ondan ufacık bir parça kaldı. Gidip yine Allah Resulüne selam verdim. Ancak yine selamımı almadı. Beni güzel bir şekilde karşılamadı. Ve gidip şunu üzerinden yıka buyurdu. Gidip yıkayıp tekrar geldim ve selam verdim. Bu sefer Allah Resulü selamımı aldı ve güzel bir şekilde karşıladı. Ellerim çatlamıştı sözü. Yani kış aylarındaki gibi suyun kullanımı ve rüzgarın değmesi sebebiyle çatlaklar oluşmuştu. Bana zaferan sürdüler sözü. Yani tedavi için çatlaklara renkli ve kokulu olan zaferan bitkisini sürdüler. Hadiste şeriata muhalif bir amel işleyen kişiye hatasını göstermek amacıyla selamını almamak ve güzel bir şekilde karşılamamakla tazir cezası verilebileceğine dair hüküm vardır. Erkeklerin zaferan kullanmasından nehye dair rivayetler bulunmaktadır. Selamımı almadı ve güzel bir şekilde karşılamadı sözü. Bu hadiste Allah Resulü'nün ne denli yüce bir dostluk ve kardeşlik kurduğu görülür. O meclisine gelen ashabını güzel bir şekilde karşılardı. Ancak böyle davranması hoşuna gitmeyen ve kınanacak bir davranış sergiledikleri zamanlarda terbiye etmek amacıyla onlara yumuşak davranmayı terk etmesini gerektirmez. Bazı günahları işleyenlerin cenaze namazını kılmayarak tazir cezası vermesi ve terbiye etmesi. Cabir bin Semure der ki, okla intihar etmiş bir adam Allah Resulü'nün yanına getirildi. Ancak Allah Resulü bu kişinin cenaze namazını kılmadı. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, bu kişiye cenaze namazı kılmamanın manası onu cezalandırmak ve başkasını onun işlediği günahtan caydırmaktır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste işlediği günah sebebiyle intihar edenin cenaze namazı kılınmaz diyenlere delil vardır. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ve Evzai rahmetullahi aleyhin görüşü budur. Malik, Ebu Hanife, Şafii ve alimlerin geneli, bu kişinin cenaze namazı kılınır demiş, bu hadisede Allah Resulü diğer insanları o işten caydırmak için bizzat kendisi namaz kılmamıştır, ancak sahabe namaz kılmıştır diyerek cevap vermişlerdir. Allah Resulü aynı şekilde borçlanma konusunda gevşekliğe kapılmasınlar ve borçlarını ödemeyi ihmal etmesinler diye işin başında borçlu bir şekilde ölen kişinin de cenaze namazını kılmamış ve arkadaşınızın cenaze namazını kılın diyerek ashabına namaz kılmalarını emretmiştir. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, alimlerin hepsinin görüşü hat veya recmle öldürülmüş olsun, kendisini öldürmüş olsun ya da veled-i zina olsun, her Müslümanın cenaze namazının kılınacağı şeklindedir. Malik ve başkalarının şöyle dediği de aktarılmıştır. Yönetici, hatle öldürülmüş kişinin cenaze namazını kılmaktan sakınır. Fazilet ehli kimseler de onları caydırmak amacıyla fasıkların cenaze namazını kılmazlar. Bazı şer'i amellere muhalefet eden kişilere beddua ederek tazir cezası vermek. Seleme bin Ekva radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, bir adam Allah Resulü'nün yanında sol eliyle yemek yedi. Allah Resulü ona sağ elinle ye demesine rağmen adam gücüm yetmiyor, dedi. Onu engelleyen kibirden başka bir şey değildi. Bunun üzerine Allah Resulü, güç yetiremez, ol, buyurdu. Seleme radıyallahu anh dedi ki, o adam bir daha elini ağzına götüremedi. Bu hadiste özürsüz şekilde şer'i bir hükme muhalif olarak amel eden kişiye beddua etmenin caiz olması vardır. Bu şekilde davranmak, günah işleyen kişi için tazir manası taşırken, başkalarını da onun işlediği gibi günah işlemekten caydırır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin ağır konuşarak tazir cezası vermesi. Marur bin Süveyd der ki, Rebeze bölgesinde bulunan Ebu Zer radıyallahu anh'ın yanına uğradık. Üzerinde bir hırka vardı. Aynı hırkadan kölesinin de üzerinde vardı. Biz, ey Ebu Zer, o iki hırkadan bir boydan elbise çıkardı deyince şöyle karşılık verdi. Benimle kardeşlerimden bir adam arasında bir mesele vardı. Bu kardeşimin annesi acemdi. Ben de onu annesiyle ayıpladım. Bunun üzerine beni Allah Resulüne şikayet etti. Allah Resulü ile karşılaşınca bana, ey Ebu Zer, sen kendisinde cahiliyeden iz bulunan bir adamsın, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, adamları sövenin babasına ve anasına sövülür, dedim. O ise şöyle buyurdu, ey Ebu Zer, sen kendisinde cahiliyeden iz bulunan bir adamsın. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin elleriniz altına koydu. Yediğiniz şeylerden onlara da yedirin. Giydiğiniz şeylerden onlara da giydirin. Altından kalkamayacakları işleri onlara yüklemeyin. Eğer yüklerseniz de yardım edin. Başka bir rivayette şu şekildedir. Benimle bir adam arasında bir mevzu vardı. Bu adamın annesi acemdi. Ben de annesi hakkında konuştum. O adam da gidip bunu Allah Resulüne anlattı. Allah Resulü bana, sen falancaya mı sövdün, diye sordu. Ben evet deyince, onun annesi hakkında da mı konuştun, diye sordu. Ben yine evet dedim. Bunun üzerine, sen kendisinde cahiliyeden iz bulunan bir adamsın, buyurdu. Ben, şu yaşa ermiş olmama rağmen mi, diye sorduğumda, evet diye cevapladı. Görünene göre Ebu Zer'in yapmış olduğu bu hareket, haramlığını bilmeden önce ondan sadır olmuştu. Bu haslet, cahiliyeden beri onda bulunuyordu. Bu sebeple, şu yaşa ermiş olmama rağmen mi, diye sordu. Sanki o, yaşının geçkinliğine rağmen, bu meselenin kendisine gizli kalmış olmasından dolayı şaşkındı. Bu sebeple Allah Resulü ona, yaptığı hareketin şer'i olarak kınanan bir hareket olduğunu beyan etti. Bundan dolayı bu olaydan sonra giyim, kuşam ve diğer konularda hadis her ne kadar eşitliği değil de yardımlaşmanın şart olmasını gerektirse de, o en ihtiyatlı tutumu sergileyerek kölesiyle aynı şeyleri paylaşıyordu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin ağır konuşarak tazir cezası vermesine bazı örnekler. Cabir radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Muaz bin Cebel Allah Resulü ile namaz kılar, sonra gidip kavmine imamlık yapardı. Muaz bir gün yine Allah Resulü ile namaz kıldı. Sonra gelip kavmine imam oldu ve Bakara suresini okumaya başladı. Bunun üzerine bir adam cemaatten ayrılarak, kendi başına namazını kıldı. Muaz radıyallahu anh o adama, ''Be adam, sen münafık oldun.'' dedi. Bu adam bu söz üzerine Allah Resulüne gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, biz develerle su taşıyan ve ellerimizle çalışan kimseleriz. Muaz dün gelip bize imam oldu ve namazda Bakara suresini okudu.'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Ey Muaz, sen fitneci misin? Fitneci misin sen? Şems, Ala ve benzeri sureleri okusaydın ya.'' buyurdular. Buradaki fitneden maksat şudur. Namazı uzatmak, insanların namazdan çıkmasına ve cemaat namazından soğumalarına sebep oluyordu. İmam Beyhaki, Şuab adlı eserinde Ömer radıyallahu anh'tan sahih bir senetle şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey insanlar! Kullarını Allah'tan soğutmayın. Sizden biri bir topluluğa namaz kıldırdığında uzattıkça uzatıyor. Böylece onları içinde bulunmuş oldukları halden soğutuyor. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste tazir cezası olarak sözle yetinmeye cevaz vardır. Yine bu hadiste namazı hafif tutmanın emredilmesi ve eğer cemaat razı gelmemişse namazı uzatan kişiye tazir cezası verilebileceği hükmü vardır. Allah Resulü'nün terbiye etmedeki yöntemlerinden biri de kınama ve azarlamayla terbiye etmekti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü işaretli bir deve süren bir adam gördü ve ona bin dedi. Ancak adam bu kurbanlıktır dedi. Allah Resulü yine ona bin demesine rağmen adam tekrar bu kurbanlıktır dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ikinci veya üçüncü seferde ona bin yazıklar olsun sana buyurdu. Müslim'in rivayeti yazıklar olsun sana, bin ona, yazıklar olsun sana, bin ona şeklindedir. Allah Resulü'nün yazıklar olsun sözü. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bu sözü durumun kendisine gizli olmamasına rağmen adamın kendisine karşı çıkmasından ötürü onu terbiye etmek için söylemiştir. Allah Resulü o adamın cahiliyenin otlanan ve diğer tür hayvanlardaki adetinden dolayı deveye binmemesinden ötürü de bu sözü ona söylemiş ve onu azarlamış olabilir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, görünene göre bu adam inat ederek emre boyun eğmemezlik yapmamıştır. Bu adam kurbanlık deveye binmekle kendisine bir borç ya da günah bineceğini zannettiğinden ötürü binmemiş olabilir. Yine ona verilen izin de ona duyulan şefkatten ötürü verilmiş olabilir. Ancak adam kendisine bu izin verilince ilk anda duraksamıştır. Ancak izin sert bir dille tekrarlanınca hemen boyun eğmiştir. Bu hadiste verilen fetvanın tekrar edilebileceği, emre hemen boyun eğmeye teşvik edilebileceği, bunu yapmayanın da azarlanabileceği hükümleri vardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin kınama ve azarlamayla terbiye etmesine dair örnekler. Allah'ın hatlerinden birinde aracılık yapması sebebiyle Usame bin Zeyd'i kınaması. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Kureyş kabilesi Mahzum kabilesine mensup olan hırsızlık yapan kadının durumunu kendisine dert edindi ve Allah Resulü ile kim konuşacak? Buna Allah Resulü'nün sevgili dostu Usame bin Zeyd'den başka kimse cüret edemez dediler. Bu sözlerden sonra Usame Allah Resulü ile konuştu. Bunun üzerine Allah Resulü, Allah'ın hatlerinden biri için mi aracılık yapıyorsun? Dedi. Sonra da ayağa kalkarak şöyle hutbe verdi. Ey insanlar, sizden öncekiler içlerinden soylu biri hırsızlık yaptığında onu terk ettikleri ve zayıf biri hırsızlık yaptığındaysa ona haddi uyguladıkları için saptılar. Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in kızı Fatıma bile hırsızlık yapacak olsaydı onun elini de keserdim. Nesai'nin rivayeti onunla konuştu ve sert bir dille uyardı şeklindedir. Müslim'in rivayeti ise şöyledir. Usame bin Zeyd Allah Resulü ile konuştu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve Allah'ın hadlerinden biri için aracılık mı yapıyorsun? Dedi. Bu sözden sonra Usame radıyallahu anh, benim için bağışlanma dile ey Allah'ın Resulü, dedi. Allah Resulü'nün, Allah'ın hadlerinden biri için aracılık mı yapıyorsun sözü. İnkar anlamına gelen soru ekiyledir. Çünkü Allah Resulü bu olaydan önce had cezalarında aracılık yapmayı yasaklamıştı. La ilahe illallah demesine rağmen acele edip bir adamı öldüren Usame bin Zeyd'i kınaması. Usame bin Zeyd radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bizi Horaka aşiretine göndermişti. Bu kavme baskın düzenledik ve onları yendik. Ben ve Ensardan bir kişi bunlardan bir adamın peşine düştük. Tam onu yakalayacakken bu adam La ilahe illallah dedi. Bunun üzerine Ensardan olan kişi geri çekildi. Ancak ben mızrağımı fırlatıp onu öldürdüm. Medine'ye geri döndüğümüzde bu olay Allah Resulüne ulaştı. Bunun üzerine bana, ''Ey Usame, La ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdün?'' diye sordu. Ben de o korunmak için bunu söyledi diye cevap verdim. Bunun üzerine ne için söylediğini bilmek için kalbini mi yardın?'' diye karşılık verdi. Bu sözü o kadar tekrarladı ki o günden önce İslam'a girmemiş olmayı temenni ettim. Başka bir rivayette şu şekildedir. Allah Resulü ona La ilahe illallah kelimesi kıyamet günü sana geldiğinde ne yapacaksın dedi. Usame, ey Allah'ın Resulü benim için bağışlanma dile dedi. Allah Resulü yine La ilahe illallah kelimesi kıyamet günü sana geldiğinde ne yapacaksın dedi. Dedi ki Allah Resulü ona La ilahe illallah kelimesi kıyamet günü sana geldiğinde ne yapacaksın? Sözünden başka bir şey demiyordu. İbnü't-Tin rahmetullahi aleyh der ki, bu kanamada bir daha kimse tevhid kelimesini söyleyen birini öldürmeye yeltenmesin diye eğitme ve nasihatte mübalağa yapma amacı vardır. Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün aynı sözü tekrar etmesinde ve özrü kabul etmemesinde bu gibi işlerin yapılmaması için şiddetli bir kınama vardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin kıble tarafına tüküren kişiyi imamlıktan men ederek tazir cezası vermesi ve terbiye etmesi. Ebu Sehle Sayyib bin Hallat'tan yapılan rivayete göre bir adam bir topluluğa imamlık yaptı ve kıble tarafına tükürdü. Bunun üzerine Allah Resulü, ''O bir daha size namaz kıldırmasın.'' buyurdu. O adam bu olaydan sonra bir daha namaz kıldırmak istedi. Ancak insanlar ona mani oldu ve Allah Resulü'nün sözünü ona haber verdi. Adam gelip bu durumu Allah Resulü'ne haber verince, ''Evet, sen Allah ve Resulüne eziyet ettin.'' buyurdu. Hadisin manası şudur. Sen Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir davranışta bulundun. Bu söz oldukça ağır bir sözdür. Tıpkı Allah-u Teala'nın şu sözü gibidir. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Ahzab Suresi 57. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin tazir yöntemlerinden biri de hediye kabul etmemektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yapmış olduğu rivayete göre bedevinin biri Allah Resulüne genç bir deve hediye etti. Allah Resulü de buna karşılık ona 6 genç deve hediye etti. Bedevi sinirlendi. Bu durum Allah Resulüne ulaşınca Allah'a hamd ve sena etti. Sonra da şöyle buyurdu. Falanca kişi bana bir deve hediye etti. Ben de buna karşılık ona 6 deve hediye ettim. Bunun üzerine sinirlenmiş. Bu sebeple ben bundan sonra sadece Kureyşli, Ensarlı, Sakifli ve Defsli olanlardan hediye kabul etmeye karar verdim. Yani ancak tabiatlarında cömertlik bulunan bu kabilelerden hediye kabul edeceğim. Allah Resulü daha fazla mal elde etmek amacıyla hediye verenlerin hediyelerini kabul etmeyi kerih gördü. İsmini verdiği kabileleri ise onlarda bulunduğunu bildiği cömertlik, soyluluk ve karşılık beklememek gibi huylardan ötürü istisna etmiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye metotlarından biri de hakkın yerine getirilmesini isteyerek ve faziletli bir şekilde davranmayı terk ederek tazir cezası vermesidir. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Ensardan bir adam beraberce kullandıkları bir su yolu hakkında Allah Resulü'nün huzurunda Zübeyr bin Avvam'la davalaştı. İkisi de birbirinden şikayetçiydi. Allah Resulü Zübeyr'e, ''İlk önce tarlanı sula, sonra da suyu komşuna gönder, dedi. Ensardan olan adam bu hüküme sinirlendi ve o halanın oğlu olduğu için mi böyle hüküm verdin, dedi. Bu sözler üzerine Allah Resulü'nün rengi değişti ve şöyle buyurdu. Ey Zübeyir, tarlanı sula, sonra da kuyuların dolana dek suyu salma. Sonra da komşuna gönder. İşte o vakit Allah Resulü Zübeyir'in hakkını tas tamam bir şekilde vermiş oldu. Allah Resulü ilk önce hem Zübeyir'e hem de Ensardan olan kişiye faydası olan bir görüş belirtti. Ancak Ensardan olan kişi bu hükmü beğenmeyince Zübeyir'in hakkını eksiksiz bir şekilde verdi. Zübeyir radıyallahu anh der ki, ''Vallahi ben şu ayetin bu olay hakkında indiğini zannediyorum.'' Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. İbni Abdilber rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisin manası şudur. Allah Resulü, İlk başta ensardan olan kişiye genişlik sağlayacak bir şekilde hükmetti. Ancak ensardan olan kişi malum tavrı sergileyince Zübeyir'e hakkını açık bir şekilde taz tamam olarak teslim etti. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin bir ceza niyetine sahabeden bazılarına visal orucu tutturması da bu kısımdandır. Bu olay Allah Resulü visal orucundan nehyetmesine rağmen bu kişilerin visal orucunu terk etmeyi reddetmesi sonrasında meydana gelmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü visal orucundan nehyetti. Bazı Müslümanlar, ey Allah'ın Resulü, sen de visal orucu tutuyorsun dediğinde, Allah Resulü, sizden kim benim gibi ki, ben, Rabbim beni yedirip içirir bir haldeyken geceyi geçiriyorum, buyurdu. Bu kişiler yine visal orucundan vazgeçmeyince, Allah Resulü onlara bir gün, üstüne bir gün daha visal orucu tutturdu. Sonra hilali gördüler. Bunun üzerine Allah Resulü visal orucunu terk etmeyi reddetmelerinden dolayı onlara bir ceza verirmişçesine, ''Eğer hilal geç çıksaydı size daha fazla oruç tuttururdum.'' buyurdu. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Mühellep şöyle demiştir. Bu hadiste Allah Resulü'nün eğer ay uzasaydı daha fazla oruç tuttururdum sözünden ötürü tazir cezasının yöneticinin inisiyatifine bırakılacağı hükmü vardır. Bu söz, imamın uygun gördüğü şekilde tazir cezasını artırabileceğine işaret eder. Bu hadisten tazirden maksadın caydırıcılığı sağlayan şey olduğu sonucu da çıkar. Yine aç bırakma ve benzeri manevi şeylerle tazir cezası uygulanabileceği hükmü de bu hadisten çıkarılabilecek sonuçlardan biridir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye metotlarından biri de elle hafifçe vurmaktı. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü benim yanımda bulunduğu gece olunca geldi. Mütakiben ridasını yere koydu. Ayakkabılarını çıkarıp onları da ayaklarının yanına koydu. İzarının bir tarafını döşeğinin üzerine yayıp uzandı. Ancak benim uyuduğumu zannedinceye kadar bekledi. Mütakiben yavaşça ridasını aldı, kapıyı yavaşça açtı, evden çıktı, yavaşça kapattı. Elbisemi başımdan geçirip büründüm. İzarımı da giyindim. Sonra arkasından gittim. Nihayet Allah Resulü, Baki mezarlığına vardı, ayakta durdu ve duruşunu uzattı. Sonra üç defa ellerini kaldırdı. Sonra geri döndü. Ben de geri döndüm. O süratle yürüdü. Ben de süratle yürüdüm. O koştu, ben de koştum. Neticede ben onun önüne geçtim ve eve girdim. Ben yatar yatmaz, o da eve girdi. Ve ey Ayşe, neyin var soluk soluğasın buyurdu. Ben bir şey yok dedim. Ya bana haber verirsin yahut da Latifül Habir olan Allah bana haber verir buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun dedim ve olanı anlattım. Önümde gördüğüm insan karaltısı sen miydin buyurdu. Bunun üzerine beni göğsümden bir defa itti ve bu itişle beni sarstı. Sonra, nöbetinde Allah ve Resulünün sana zulmedeceğini mi sandın dedi. Sinti rahmetullahi aleyh der ki, göğsümden bir defa itti sözü. Lehe de kökünden gelip, göğse acı verici şekilde vurmak demektir. Bu, yaptığı suizandan ötürü Ayşe radıyallahu anhayı terbiye etmek için yapılmış olan bir hareketti. Yöneticiye karşı çıkanı selepten mahrum etmesi. Af bin Malik radıyallahu anh der ki, Himyar kabilesinden bir adam düşmandan birini öldürdü ve onun selebini almayı istedi. Ancak Halid bin Velid onların emiriydi, bunu engelledi. Af bin Malik Allah Resulüne gelip bu durumu haber verdi. Allah Resulü Halid'e ona selebini vermekten seni alıkoyan şey neydi diye sordu. Halid radıyallahu anh alacağım malı çok buldum ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. Allah Resulü ise onu ona ver buyurdu. Daha sonra Halid, Af bin Malik'in yanına uğradı. Af, Halid'in ridasını çekti ve sana Allah Resulü için söylemiş olduğum şeyi yerine getirmiş oldum mu? Dedi. Bu sözleri Allah Resulü de işitti. Kızdı ve şöyle buyurdu. Ona verme ey Halid, ona verme ey Halid. Yöneticilerimi bana bırakacak mısınız artık? Sizin ve onların misali, bir deve ya da koyun sürüsü besleyen kişinin durumu gibidir. Bu sürünün su içme vakti gelince, bu kişi onları bir suyun yanına götürür. Sürü o sudan içmeye başlar ve bulanık kısımlarını terk ederek sadece berrak kısımlarını içer. Bu suyun berrak kısmı size, bulanık kısmı ise onlaradır. Bu hadiste bir kişiyi öldüreni imamın, uygun gördüğü takdirde selepten mahrum edebileceği hükmü vardır. Ebu Davud bu hadis için şu başlığı kullanmıştır. Uygun gördüğü takdirde imamın bir kişiyi öldüreni selepten mahrum kılması hakkında bab. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Halid'i affı kınamak amacıyla ve insanlar yöneticilere karşı gelmeye cesaret edemesinler diye, ona selebi vermekten men etmiştir. Halid radıyallahu anh burada içtihat etmiş, Allah Resulü de bu içtihadı devam ettirmiştir. Elde edilecek olan çok fayda için az olan zarara katlanılabilir. Aleyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, bu bir hatadır. Çünkü selep, emire karşı çıkanın değil ki burada aftır, başka bir askerin hakkıdır. Kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Allah Resulü'nün sinirlenmesi de bunun içindi. Allah Resulü affa, selebi vermemekten daha öte şekilde kızmıştı. Olay şu şekilde de değerlendirilebilir. Allah Resulü ilk başta affın ordunun neferi için seleb hakkındaki aracılığını devam ettirmek istedi. Ancak ona sinirlenince aracılığını reddetti ve bunu selebi vermeyerek gösterdi. Yani o, birine sinirlendiği veya yaptığı siyasetten ötürü hiç suç işlememiş başka birinin hakkını engellememiştir. Şevkani rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün ona verme ey Halid sözünde terbiye etmek veya başka bir maslahat sebebiyle imamın selebi kafiri öldürenden başkasına verebileceğine dair delil vardır. Allah Resulü'nün yöneticilerimi bana bırakacak mısınız artık? Sözünde ise varit olan diğer delillerdeki gibi, Allah'a isyan olmayan hususlarda yöneticilere karşı çıkmaktan, onları kızdırmaktan ve onlarla ters düşmekten sakındırma vardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem, deveye lanet eden bir kadına deveyi serbest bırakmakla tazir cezası vermesi. İmran bin Husayn radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir sefere çıkmıştı. Ensardan bir kadın da bir devenin üzerindeydi. Bu deve serkeşlik edince kadın deveye lanet etti. Allah Resulü bunu duyunca, onun üzerindeki eşyaları alın ve onu salın. Çünkü o mel'undur, lanetlenmiştir buyurdu. İmran radıyallahu anh dedi ki, sanki ben o devenin insanlar arasında serbestçe dolaştığını ve kimsenin ona karışmadığını hala görüyor gibiyim. Bir rivayetse, üzerinde lanet olan bir deve bizimle yola devam edemez şeklindedir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bu sözü o kadını ve başkalarını caydırmak için söylemiştir. Allah Resulü bu olaydan önce hem o kadını hem de başkalarını lanetlemekten nehyetmişti. Bu sebeple kadın deveyi serbest bırakmakla cezalandırıldı. Hadisteki maksat o devenin o yolculukta kullanılmayacağıdır. Devenin satışı, kesilmesi ve o yolculuk dışında binilmesi ise daha önceden caiz olan tasarruflardan olduğu için caiz kalmaya devam eder. Çünkü hüküm sadece söz konusu devenin o yolculukta kullanılmayacağı hakkında varit olmuş, diğer hükümlerse olduğu hal üzere kalmaya devam etmiştir. Hadiste laneti hak etmeyen şeylere lanet okumanın haramlığı vardır. İbni Useymin der ki, bu hadis tazir babındandır. Laneti hak etmeyen bir deveye lanet okuyan kadın, tazir cezasına muhatap kılınmıştır. Allah Resulü bu sebeple, üzerinde lanet olan bir deve bizimle yola devam edemez buyurmuştur. Çünkü bu kadın o deveye lanet etmişti. Lanetli olan şeyin ise kullanılması uygun değildir. Allah Resulü bu sebeple laneti hak etmeyen, o deveyi lanetleyen kadına, bir tazir cezası olarak devenin kullanılmasını nehyetmiş ve serbest bırakmıştır. Tehditle terbiye etmek. Bazen mefsedeti daha hafif olanla def etmek ve daha basit olanla yetinmek için, eğer hedeflenen şey gerçekleşecekse cezadan önce tehdidi varit olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, odun toplanılmasını, sonra namaz için ezan okunmasını emretmeyi, sonra bir adama emredip insanlara namaz kıldırmasını, sonra da namazdan geri kalan kişilerin yanına giderek evlerini yakmayı isterdim. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, onlar yağlı bir et veya iki güzel paça iti bulacaklarını bilselerdi, yatsı namazına gelirlerdi. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şu fayda vardır. Tehdidi cezanın önüne geçirmek. Bunun sırrı şudur. Eğer mefsedet hafif olan kınama caydırmayla ortadan kalkacaksa, yerine getirilip daha ağır olan cezadan kaçınılır. Yüz çevirmeyle terbiye etme. Urve bin Zübeyir radıyallahu anh der ki, insanlar Allah Resulüne hediye vermek için Ayşe radıyallahu anh'ın gününü kollarlardı. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, bazı arkadaşlarım Allah Resulünün diğer hanımları Ümmü Seleme'nin yanına gidip, ey Ümmü Seleme! İnsanlar Allah Resulüne hediye vermek için Ayşe'nin gününü kolluyorlar. Biz de Ayşe'nin istediği gibi hayır istiyoruz. Allah Resulüne söyle de insanlara kendisinin her halinde ona hediye sunmalarını emretsin, demişler. Dedi ki, Ümmü Seleme radıyallahu anha bu meseleyi Allah Resulüne açmış. Ümmü Seleme dedi ki, ancak Allah Resulü benden yüz çevirdi. Yanıma gelince yine bu meseleyi ona açtım ama yine benden yüz çevirdi. Üçüncü defada bu meseleyi açıncaysa şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme! Ayşe hakkında bana eziyet verme. Vallahi Ayşe haricinde hiçbirinizin yanındayken bana vahiy gelmedi. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından biri de misliyle karşılık vermekti. Ayşe radıyallahu anha der ki, hastalığı sırasında Allah Resulü'nün ağzından ilaç verdik. Ağzıma ilaç koymayın anlamında bir işaret yaptı. Ama biz hastalar zaten ilaç istemez diye düşündük. Allah Resulü kendisine gelince, sizden her birinizin ağzına ilaç konulsun. Abbas hariç, çünkü o sizin yanınızda değildi, buyurdu. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü ilaç vermekten onları nehyetmesine rağmen, emrine boyun eğmemeleri sebebiyle onlara böyle davranmıştır. İlaç verme işini bizzat yapanların böylesi bir davranışa niçin maruz kaldıkları aşikardır. Bu işe bizzat katılmayanlarsa bu işi yapanları nehyetmedikleri için bu cezaya maruz kalmışlardır. Görünene göre Allah Resulü bir daha böylesi bir iş yapmamaları için onları terbiye etmek istemiştir. Bu bir kısas veya intikam değil, terbiye etmekti. Allah Resulü söz konusu ilaç hastalığına uygun değil diye o ilacı almayı istemedi. Çünkü oradakiler Allah Resulü'nün Zatül Cenb hastalığına yakalandığını zannettiklerinden ötürü ona bu hastalığın tedavisini uyguluyorlardı. Halbuki Allah Resulü'nün hastalığı o değildi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste haddi aşan kişinin haram olmadığı takdirde haddi aştığı işle cezalandırılması vardır. Mescid-i Dırar'ın yıkılması. Allah Resulü'nün Medine'ye gelmesinden önce orada Hazreç kabilesinden kendisine Ebu Amir er-Rahib denilen cahiliye döneminde Hristiyan olmuş, ehli kitaptan ilim okumuş bir adam vardı. Bu adam cahiliyede de ibadet ederdi ve kavmi arasında önde gelen bir isimdi. Allah Resulü Medine'ye hicret edip Müslümanlar da etrafında toplanınca, Ebu Amir çileden çıktı ve açıkça düşmanlık etmeye başladı. Sonra Kureyş müşriklerine sığınmak için Mekke'ye gitti. Allah Resulü'nün davasının yükselişte olduğunu görünce, yardım istemek için Rumların kralı Heraklius'un yanına gitti. Ona bazı vaatlerde bulundu, umut verdi ve bir müddet yanında ikamet etti. Kavminden olup içinde nifak ve şüphe bulunduran bazı ensarlık kişilere umut vermek için Allah Resulüne karşı savaşıp onu yenecek ve geldiği yere geri döndürecek bir orduyla geleceğini yazdı. Ve onlara geldiğinde kalması ve çevresini gözetlemesi için kendisi adına bir sığınak hazırlamalarını emretti. Onlar da Kuba Mescidi'nin hemen yanı başında bir mescit inşa etmeye başladılar. Mescidin inşasını bitirdiler ve sağlam bir mescit yaptılar. Allah Resulü Tebük'e çıkmadan önce mescidin inşasını bitirmişlerdi. Bu kişiler Allah Resulü'nün yanına giderek mescidin onun indindeki meşruiyetini ispatlamak amacıyla mescide gelip kendilerine namaz kıldırmasını ondan talep ettiler. Ve bu mescidi aralarındaki garibanlar ve soğuk kış gecelerinde hasta olanlar için inşa ettiklerini söylediler. Ancak Allah-u Teala Resulü orada namaz kılmaktan korudu. Allah Resulü onlara, ''Biz şimdi yolculuğa çıkacağız, ancak dönünce inşallah.'' buyurdu. Allah Resulü Tebük'ten Medine'ye dönünce Medine ile arasında ya bir gün ya da daha az vakit kalmışken Mescid-i Dırar onu inşa etmelerindeki küfür inançları ve mescitlerinde ilk gününden itibaren takva üzerine bina edilmiş olan Kuba Mescidindeki müminlerin arasını ayırma amacı gütmeleri hakkında vahiy nazil oldu. Bunun üzerine Allah Resulü daha Medine'ye varmadan orayı yıkması için birilerini gönderdi. Talk bin Habib der ki, Cabir bin Abdullah el-Ensari'nin şöyle dediğini işittim. Yıkıldığı vakit Mescid-i Dırar'dan duman yükseldiğini gördüm. Bu davranışta münafıklar işlerinin akıbetinin hüsran ve zeval, planlarının sonucunun boşa çıkma olduğunu bilsinler ve yeryüzünde fesat çıkarmak isteyen herkes bundan geri dursun diye verilen bir tazir cezasıdır. Muhakkak ki tazir makamı, kınama ve azarlamadan daha çok eğitim ve terbiye makamıdır. Şer'i cezalarla meydana gelen gözetip eğitme ve nefisleri terbiye etme durumu, korkutma ve tehditle meydana gelen eğitim ve terbiyeden daha fazladır.
1: Hayat Bahtın içinde Resulullah.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zulle ve e'udhu bike min en azlime ev uzlem.
2: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki, o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiüs-Sagir, 6580.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

İnsanlar kainatta bulunan şeylere bakıp görmekle değil, bunları yaratan yüce zatı düşünmekle huzur duyabilir. Ebu Hüseyin Nuri.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda ve a'mala ehlil yakin ve münasahata ehlil tevbe ve azme ehlil sabr ve cidde ehlil hisbeti ve talebe ehlil ragbe ve ta'abbude ehlil vera' ve irfane ehlil ilmi hatta ekhafek.
2: Allah'ım, senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tövbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, tedbir ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, ilim sahiplerinin anlayışını isterim. Böylece senden hakkıyla korkmuş olayım.''

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
1: Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk kapalı çarşıda hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın ismiyle başlıyor. Yine ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyor. Yüce Rabbimizden sizlerin de üzerine rahmetini, affını, mağfiretini, selam ve selametini lütfetmesini niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını lütfeden Rabbimize şükürler olsun diyoruz. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Bugün sizlere Araf suresinin 26 ila 30. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazmış olduğu Ruhul Beyan adlı bu değerli tefsirden aktarmaya çalışacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz öncelikle. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimiz Teala.

0: Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Yüce Mevlamızın her birimizden bir güzel salih amel olarak kabulünü niyaz ederiz öncelikle. Ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan Şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, şanlı ecdadımızın ruhlarına, ulema, sulaha, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının da ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına, bizlerden bir hediye olarak kabul buyurup ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ederiz Rabbimiz Teala Hazretlerinden. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 26. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor bu ayeti celilede. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onları indirdi. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimede geçen "Ey Adem oğulları" ifadesinin bütün insanları muhatap aldığını ifade ederek sözlerine başlıyor ve diyor ki: "Rivayet edilir ki cahiliye döneminde Araplar Beytullah'ı çıplak olarak tavaf ederlerdi ve biz içinde Allah'a isyan ettiğimiz bu elbiselerle tavaf yapmayız derlerdi." İşte bu üç ayet, yani 26 ve 28. ayetler bu konu hakkında nazil olmuştur. Yine ayet-i kerimede geçen "size çirkin yerlerinizi, yani avret yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek tüylü ve süslü elbise indirdik. Yani gökten onun sebebini indirerek sizin için yarattık" demektir. O sebep ise yağmur suyudur. Yerden biten pamuk ve keten yağmur suyu ile hasıl olur. Yine elbise imalinde hayvanların yünleri kullanılır. Hayvanların yaşaması da gökten inen suya bağlıdır. Bil ki sema etken, yer ise edilgendir. Yeryüzünde olup biten hadiseler göğe bağlıdır ve ona nispet edilir. Yeryüzündeki her şey Hakk'ın semavi tedbirleriyle yönlendirilmektedir. Elbise ile örtünme imkanı varken avret yerinin açılması çirkinliklerin en kötü olanıdır. Adem aleyhisselam ile Havva validemizi aldatan iblis, avret yerlerini açan diğer insanları da hiç şüphesiz aldatmış demektir. Çünkü o, Adem ile Havva'yı aldattığı vakit ilk önce onların avret yerleri açılmıştı. İblisin şerrinden Allah'a sığınırız. Ayette süslenmek, aralarındaki benzerlik sebebiyle riş, yani tüy kelimesi ile ifade edilmiştir. Çünkü elbise Ademoğlunun süsü olduğu gibi kuşun tüyleri de onun en tabii ziyneti, vazgeçilmez süsüdür. Ayette sanki şöyle buyurulmaktadır: "Size iki elbise indirdik. Çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve bir de süslenecek bir elbise. Çünkü süslenmek insanoğlunun hakkı ve tabii isteklerindendir. Nitekim Allah Teala binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı" buyurmaktadır Nahl suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Hüseyin Kaşifi der ki: İmam Zahid tefsirinde buyurulmuştur ki, libas yani çirkin yerlerinizi örtecek giysi pamuktan olan elbisedir. Riş yani süslenecek elbise ise ibrişim, keten ve yünden olan elbisedir. Ve ayet-i kerimede geçen hayırlı olan ise takva elbisesidir ifadesi Allah Teala'dan korkup sakınmanın önemine işaret etmektedir. Burada takva elbiseye benzetilmiştir. Çünkü o da sahibini elbise gibi örter ve dışarıdan gelecek zararlı etkilerden korur. Katade ve Süddi der ki, takva salih amellerdir. Çünkü onlar sahibini azaptan korur. Sanki ayette şöyle buyurulmaktadır. Takva elbisesi diğer giysilerden daha hayırlıdır. Çünkü facir ne kadar süslü elbiseler giyse de onun avret yerini açık bırakırlar. Şair der ki, sanki ben hayası olmayan ve güvenilmeyen kimseyi toplum içinde çıplak gibi görüyorum. Yine hafız bir beytinde şöyle der, hakikat kalenderleri hünersiz kişinin atlas kaftanını yarım arpaya bile almazlar. Bir tefsirde şöyle denilmiştir, takva elbisesi yani tevazu için giyilen yünlü ve kaba elbiseler, İşte o daha hayırlıdır, yumuşak elbiselerden daha iyi ve güzeldir. Yine bir rivayette de şöyle buyurulmuştur, elbisesini incelten, dinini de inceltmiş demektir. İmam Gazali bu sözü İhya adlı eserinde geçmişte yaşamış değerli insanların sözü olarak aktarmaktadır. İlk olarak yün elbise giyenlerin cennetten çıktıkları vakit Adem ve Havva olduğu söylenmiştir. İsa aleyhisselam da kıldan yapılmış elbise giyer, ağaçların meyvelerinden yer ve nerede akşam olursa orada gecelerdi. Kıldan ve yünden yapılmış elbise giymek tevazu alametidir. Onda yoksullara benzemek vardır. Akıllı insan salihlerin tercih ettiklerini tercih edendir. Saib diyor ki, kerem postunu aşk ile giymeyenler, samurun nazını ve sincabın minnetini çekerler. Bil ki insanın her azasından sadır olan kötülükleri, zahir ve batın yönünden örten bir elbise vardır. Şeriat elbisesi, şer'i hükümlerle zahirde olan kötü fiillerin çirkinliklerini örter. Nefsani ve hayvani sıfatların çirkinliği, batında tarikat adabı ile örtülür. Takva ise kalbin, ruhun, sırrın ve hafinin elbisesidir. Kalbin takva elbisesi sıdk ile Mevla'yı talep etmektir. Bu kişinin dünyaya tamah etmesini önler. Ruhun takva elbisesi Hak Teala'yı gönülden sevmektir. Bununla Hak'tan başkasına yani masivaya bağlanmanın çirkinlikleri gizlenir. Sırrın elbisesi Allah'a ulaşma yollarını müşahede etmektir. Onunla Allah'tan başkasını yani masivayı görme çirkinliği örtülür. Hafinin elbisesi ise Hakk'ın hüviyeti ile baki olmaktır. Bu da yaratılanın hüviyetinin bütün çirkinliklerini örter. Bu da yaratılanın hüviyetinin çirkinliklerini örter. Mülk onun mülküdür, o kendisidir sahip. Onun zatından başka ne varsa hepsi fanidir. Allah'tan başka her şey batıldır. Allah'ın lütfu bol yağmurlu bulut gibidir. Cemali karşısında var olan yok olur. Yokluk içinde olan varlık ne hoş şeydir. İşte bunlar yani elbise indirilmesi Allah'ın nimetlerindendir diyor ayeti kerime. Onun fazlının ve rahmetinin genişliğine işarettir aynı zamanda. Belki düşünüp öğüt alırlar ifadesi de onun rahmetini tanımalarını ifade etmektedir. Çünkü Allah onlara elbise vererek yaprakla örtünmeye muhtaç etmedi. Belki öğüt alırlar da avret yerini açmak gibi çirkinliklerden sakınırlar. Müfessirimiz diyor ki, El-Esrarul Muhammediye adlı eserde şöyle denilmiştir. Kainat ruhlarla doludur. Alemde hiçbir yer ve köşe yoktur ki Allah'tan başka kimsenin bilmediği varlıklarla imar edilmiş olmasın. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir buyrulur Müddessir suresinin 31. ayetinde. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerinin bu kısmında Hüccetül İslam İmam Gazali'nin Miracus Salikin adlı kitabında şöyle dediğini aktarıyor. Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yalnız başına oldukları vakitte tesettüre riayet etmelerini emretmesi ve karı kocanın beraberliği anında üryan olmamalarını tavsiye etmesidir. Hazreti Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer radıyallahu anhum yıkanırlarken suda yaşayan varlıklara tesettürsüz olarak görünmemek için daima bir peştemal ile örtünürlerdi. Ahmet bin Hanbel'in de şöyle dediği rivayet edilir. Bir gün soyunup suya giren bazı insanlarla birlikteydim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa peştemalsiz olarak hamama girmesin buyruğu ile amel ettim ve tamamen soyunmadım. O gece rüyada gördüm ki sanki bir kimse bana şöyle sesleniyordu. Ey Ahmet, müjdeler olsun sana. Sünnete olan bağlılığından ötürü Allah seni mağfiret etti. Ben sesin sahibine, sen kimsin dedim. Ben Cebrail'im. Allah seni kendisine tabi olunan bir önder yani imam kıldı diye cevap verdi. Eş-Şir'a adlı eserde şöyle denilmiştir. Elbise giyerken nefsin arzusunu tatmine değil, bedendeki avret ve ayıp yerlerini örtmeye ve Müslümanlara sevimli görünmek için ziynetlenmeye niyet edilir. Çünkü bu rivayetle giyinmek aklı nurlandırır, bulanık düşüncelerden temizler. Böylece ona nefsani arzu ve istekler karışmaz. Kişi bu niyetiyle mükafat kazanır. Hayvani davranışların hiçbir niyet olmadan yapılan davranışlar olduğu söylenmiştir. Şu halde akıllı insana gereken gizli yerlerde de Allah'tan gayrısını anmaktan çekinmektir, kaçınmaktır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen Araf suresinin 27. ayeti celilesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı çirkin yerlerini yani avret yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de bir belaya düşürmesin. Yani kendilerini aldatarak babanız Adem ile eşi Havva'nın cennetten çıkarılmalarına sebep olan iblis, sakın ola ki sizi de bir tuzağa düşürmesin, sizi kandırarak cennete girmenize mani olmasın. Türlü yalanlarla Adem ile Havva'yı aldatan iblisin, onların evlatlarını çeşitli tuzaklarla kandırması, ayaklarını kaydırması daha da kolaydır. Bu sebeple size gereken iblisin vesveselerine kanmamaktır. Onun tekliflerini kabul etmemektir. Ayette geçen la yeftinennekum, yani sizi belaya düşürmesin cümlesindeki yasak, lafız bakımından şeytanadır. Mana itibariyle ise insanların iblise tabi olmalarını ve onun yüzünden belaya düşmelerini yasaklamak içindir. Bu ifade tarzı şeytanın sizi belaya düşürmesini kabul etmeyin demekten daha etkilidir. Ayet-i kerimede geçen şüphesiz o ve kabilesi, yani şeytan ve onun askerleri, soyundan gelenler, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Sizin onları görmediğiniz yerden ifadesi, yani onların cisimleri çok ince ve latif olduğundan sizin nazarınız onlara ilişmez. Halbuki onlar sizin cisimlerinizi kaba ve kesif olduğu için görürler. Böyle bir düşmandan sakınmak lazımdır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir: Kur'an'ı okusana, şeytan ve kavmi gizlice insanların halinden koku alırlar. İnsanın bilmediği bir yoldan insanın sırrını anlarlar. Bu duyguyla duyulur veya buna benzer şeyle bilinir yol değildir. Bizim onları göremeyeceğimiz yerden onların bizi görmesi, onların bazı hallerinde gerçekleşir. Bu da asli suretlerinde kaldıkları hallerdir. Bu onların insan şekline büründüklerinde bizim onları göremeyeceğimiz anlamına gelmez. Bazılarının onları açıkça gördükleri konusunda yaygın haberler vardır. Akamul Mercan fi Ahkamil Can adlı eserde şöyle denilmiştir: eğer Allah cinlerin cisimlerini kesifleştirse ve bizim de gözlerimizin nurunu kuvvetlendirseydi, onları görebilirdik. Ya da onları kesif hale getirse, gözlerimizin nuru güçlendirilmeden olduğu gibi kalsa yine onları görürdük. Bilmez misin ki hafi estiği sürece rüzgarı göremeyiz. Yerdeki tozları kaldırarak ortaya çıktığı vakit onu görürüz. Hava ve alıp verdiğimiz nefes bedenlerimize girdiği gibi cinlerin girmesi de imkansız değildir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: şeytan Ademoğlunun damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Cinlerin bir miktar aralıkları olan taşların arasına girmeleri de mümkün ve caizdir. Onlar rüzgarın girdiği her yere girebilirler. Eğer sen cinlerin insanoğlunun vücuduna girmeleri mümkün olsaydı, iki ayrı varlığa ait cismin birbirine girmesi söz konusu olurdu. Bunun şiddetiyle insan vücudu yanar, parçalanırdı. Bunu nasıl izah edersiniz dersen, ben buna şöyle cevap veririm diyor müellifimiz ve devam ediyor: latif olan bir varlığın kesif, yani yoğun olan varlığın menfezlerinden girmesi mümkün ve caizdir. Nitekim kesif olan diğer varlıkların içine hava girmektedir. Bu aynı zamanda birden fazla cevherin bir tek varlıkta birleşmesini de gerektirmez. Çünkü onlar birbirinin içinde yok olmak şeklinde değil, ancak yan yana durmak şeklinde bir araya gelmektedirler. Onların bedenlerimize girmeleri sıvıların kaplara girmesi gibidir. Cinler yakıcı ateş değillerdir. Fakat asıl itibariyle ateşten yaratılmışlardır. Tıpkı Adem aleyhisselamın topraktan yaratılması, aslının toprak olması gibi. Ayette geçen Şüphesiz o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler cümlesi, ayetteki nehyin sebebini açıklamaktadır. Çünkü şeytan hakikaten zararından sakınılması zor bir düşmandır. Çünkü çetin düşman o seni gördüğü halde senin onu göremediğin düşmandır. Böyle bir düşmanın zararından korunmak elbette zordur. Ondan ancak Allah'ın koruduğu kimse kurtulabilir. Şu halde akıllı kimse onun zararına karşı çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Eğer biz onları göremediğimiz halde onlarla nasıl savaşalım, onlara karşı nasıl tedbirli olalım denilirse biz deriz ki biz onların kendileriyle mücadele etmekle emrolunmadık. Bilakis Allah'a sığınarak şeytanın vesveselerini kovmakla ve kalbimize attıklarını kabul etmemekle emrolunduk. Zünnun Mısri'nin şöyle dediği rivayet edilir. Eğer şeytan seni görüyor da sen onu göremiyorsan ne gam? Allah da onun görmediği yerden onu görüyor. Şu halde şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Nisa suresi 76. ayet. Yardımsız bırakılma ve yoldan çıkma hususunda Yüce Rabbimiz aralarında yarattığı tenasüp sebebiyle ayet-i kerimede biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık buyurulmaktadır. Böylece birbirlerine onlar yakın oldular, birbirlerinin yakını oldular ve birbirlerini yoldan çıkardılar. A'raf suresinin 28. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar yani şeytanların dostları bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Ayet-i kerimede Yüce Mevlamızın onlar diye belirttiği kimseler Kureyş müşrikleridir. Nitekim onlar putlara tapmak ve çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmek gibi bir kötülük yaptıkları zaman kendilerini bundan alıkoymak isteyenlere cevaben yaptıklarının iyi ve güzel olduğuna delil olarak babalarımızı biz bu yolda bulduk. Allah da bize böyle emretti derler. Allah Teala onların ileri sürdükleri mazeretlerinin yersizliği ortada olduğu için reddetmeye gerek duymamıştır. Çünkü taklit başka hususlarda muteber olsa bile batıl olduğu delil ile ortaya çıkan bir fiilin doğruluğu hakkında hüccet kabul edilemez. İkinci mazeretlerini ise Allah Teala de ki Allah kötülüğü emretmez buyurarak reddetmiştir. Çünkü Allah Teala'nın adeti güzel amellerin yapılmasını emretmek ve iyi hasletlerin kazanılmasını teşvik etmektir. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri Allah'ın onları size emrettiğini mi söylüyorsunuz? Çünkü bunu bilmenin birinci yolu Allah Teala'nın kendilerine onları emrettiğini tebliğ eden bir peygamberin aracılığı olmaksızın doğrudan onları Allah'tan dinlemektir. Müşrikler için bunun imkansız olduğu açıktır. İkinci yol ise peygamberler vasıtasıyla öğrenmektir. Onlar ise peygamberlerin nübüvvetini tamamen inkar etmektedirler. Şu halde onların Allah'ın hükümlerini öğrenmelerinin hiçbir yolu yoktur. Demek ki onların Allah da bize böyle emretti sözleri Allah'a karşı bilmediklerini söylemekten ibarettir. Allah Teala onların bu durumunu hoş karşılamamakta ve yaptıklarını kötülemektedir. Ayetin işari manası şöyledir. Kötülük, dünyayı istemek, onu sevmek ve dünya malı toplamaya hırslı olmaktır. En büyük kötülük, dünya sevgisidir. Çünkü dünya sevgisi her türlü kötülüğün başıdır. Gaflet ehli şeytanların telkini, yönlendirmesi ve süslemesiyle dünyanın peşine düştüklerinde bir davetçi onları dünyayı terk edip Allah'a yönelmeye ve onu arzulamaya çağırır. Buna cevaben onlar babalarımızı bu yolda yani dünyayı sever halde bulduk. Allah da bize dünyalık elde etmeyi emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Yani dünyayı sevmeyi ve dünyalık toplamaya karşı hırslı olmayı emretmez. Ancak kulluk hakkını eda etmek için bedeni örtüp ona güç kuvvet sağlayacak ve zaruri ihtiyaçları giderecek kadar helal yoldan kazanmayı emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Allah'a karşı zararını ve akıbetini ve vebalini bilmediğiniz, aynı zamanda şeytanın fitnesinden, süslemesinden ve yoldan çıkmasından olduğunu fark etmediğiniz şeyleri mi uyduruyor, iftira ediyorsunuz? Et-Tevilatun Necmiye'de böyle denilmektedir diyor müellifimiz. Mesnevi'de şu beyit vardır. Bu dünya pisliktir, murdardır. Böyle bir murdara karşı nasıl haris olabilirim ben? Kıymetli dinleyenlerim, 29. ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Ayet-i kerimede geçen de ki Rabbim bana adaleti emretti. Önceki ayette Allah Teala yasakladığı halde Allah emretti diye kendisine nispet edilen şeyleri reddettikten sonra bu ayette emrettiği şeyleri beyan etmektedir. Ayet-i kerimede geçen el-kıst kelimesi adalet demektir. Her şeyin ifrat ve tefrit tarafına varmayan orta yeri anlamına gelir. Haberde işlerin en hayırlısı orta yollu olanıdır buyurulmuştur. Bir beyitte bir işi yapmak istediğin zaman orta yolu tut. Zira bir işte ifrat ve tefrite kaçmak yerilmiştir denilir. Yine ayette geçen her mescitte yani secde edilen her zaman ve mekanda yüzlerinizi ona doğrultun. Yani yine onlara de ki ey Habibim istikamet üzere başkasına dönmeden yalnız Allah'a ibadete yönelin ya da yüzlerinizi kıbleye çevirin demektir. Secdeden maksat bir şeyin bir kısmını zikredip tamamını kastetmek yoluyla namazdır. Kelbi isimli alim ayetin manası hakkında şöyle der. Siz bir mescitteyken namaz vakti girince namazı orada kılın. İçinizden biriniz kalkıp ben namazımı kendi mescidimde kılacağım demesin. Eğer namaz vakti olduğunda herhangi bir mescitte değilse o zaman dilediği mescide gelip orada namazını kılsın. Eğer imamı alimse mahalle mescidinde namaz kılmak büyük camilerde kılmaktan daha efdaldir. Çarşı esnafı için gündüzün dükkanının yanında bulunan mahalli mescit, geceleyin ise evinin yakınında mahalle mescidi daha efdaldir. Haddadi demiştir ki, bu ayet farz namazların cemaatle kılınmasının vacip olduğuna delalet eder. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Ezanı işitip özürsüz olarak ona icabet etmeyenin, yani gidip namazı cemaatle kılmayanın namazı yoktur. Ve yine bir başka hadis-i şerifte cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Çünkü cemaatle kılınan her namaz, ferden kılınan bir gün, bir gecelik namaz gibidir. bir gün ve gecede kılınması gereken farz namazlar 17 rekaattir. Müekket sünnetler ise 10 rekaattir. Bunların toplamı 27 eder. Alimler der ki, farz namazlar ve teravih namazı gibi cemaatle kılınması emrolunmuş namazları mescitte cemaatle kılmak, evde cemaatle kılmaktan eftaldir. Sevabı daha fazladır. Çünkü namazı mescitte kılmak, İslam'ın alamet ve işaretlerini izhar etmektir, ortaya koymaktır. Aynı şekilde evde namazı cemaatle kılmanın sevabı da tek başına kılmanın sevabından fazladır. Yine ayet-i kerimede geçen ve dini, yani taatinizi ve ibadeti yalnız kendisine has kılarak ona yalvarın, yani ona ibadet edin. Çünkü dönüşünüz ahirette onadır. Burada genel olan bir hüküm yerine özel bir hüküm ifade edilmiştir. Çünkü dua ibadet nevilerinden biridir. Dua muhtaçlığını ve zaruretini arz ederek Allah'a boyun eğmektir. İbadetten maksat da budur. Burada müellifimiz bir beyit aktarıyor. Kıyamet günü geldiğinde boş işlerle uğraşanlar utanacaktır. Ve ayet-i kerimenin son ifadesi, İlkin sizi yarattığı gibi tekrar geri döndürmesiyle yine ona döneceksiniz. Allah size bu dünyadaki amellerinizin karşılığını verecektir. İkinci kez dirilişin ilk kez yaratılmaya benzetilmesi, bunun güç yetirebilir ve mümkün olduğunu pekiştirmek içindir. Yani tekrar dirilmeyi ilk kez yaratılışa kıyas ediniz de onu inkara kalkışmayınız. Çünkü ilk defa yoktan var etmeye kadir olan Allah, ikinci defa yaratmaya da kadirdir. Çünkü sizin öldükten sonra diriltilmeniz, hiç yokken yaratılmanızdan daha zor değildir. Ve değerli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Araf suresinin 30. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. O bir topluluğu imana muvaffak kılarak doğru yola iletti. Bir topluluğa da Cenab-ı Hakk'ın üstün hikmetlerine bağlı olan takdirin gereği olarak sapıklık müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dostlar edindiler. Yani onların dalalete düşmelerinin sebebi şeytanları dostlar edinmeleri, hak batıl ayırmadan şeytanların davet ettiklerini kabul etmeleridir. Hidayette, dalalette ancak Allah Teala'nın yaratmasıyla meydana gelir. Ancak Allah bunları kulun kesbine ve gayretine göre yaratır. Ve son ifade, ve onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Yani kendilerinin hidayet üzere olduğunu zannediyorlar. Bu ifade, bilinçsiz olarak hatalı davranan kafir ile inatçı kafirin eşit olduğuna delalet etmektedir. Çünkü Allah Teala sapık olduğu halde doğruluk üzere olduğunu sanma yanlışlığına düşen kişiyi kınamış ve onu kasten inkar ve inat eden kimse hükmünde kılmıştır. Bundan anlaşılıyor ki sadece zannetmek ve sanmak dinin sıhhati açısından yeterli değildir. Bilakis dinin sahih olması için kesinlik ve yakin şarttır. Çünkü Allah Teala kafirleri kendilerini hidayete erdirilmiş kimseler olarak sanmaları sebebiyle kınamıştır. Eğer bu konuda sadece zan kâfi gelseydi, bu yüzden onları kınamazdı. Akıllı kişiye gereken, yakine ermeye çalışıp taklidi terk etmek, hakikat ve tevhid ehline uymaktır. Çünkü kişi, başkası tarif etmeden hal ve makamının ne olduğunu bilemez. Sahip ne güzel söylemiştir. Salikler yol göstericiye ulaşmadıkça yolu kaybettiklerinin farkında olmazlar. Batılı taklit, şüphe, riya, dünya sevgisi ve yaratılmışlara muhabbet kınanmıştır ve bunlar kişiye fayda sağlamazlar. Zünnun Mısri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Bir dağa çıkmıştım. Orada namaz kılan bir adam gördüm. Yabani ve vahşi hayvanlar etrafını sararak diz çöküp oturmuşlardı. Adama doğru ilerleyince hayvanlar oturdukları yerden kalkıp kaçtılar. Bunun üzerine adam namazını kısa kesti ve bana, "Ey Ebu'l-Feyz, eğer için saf ve temiz olsaydı, bu hayvanlar seni de arzularlar, dağlar da sana boyun eğerdi," dedi. Ona, "Şayet saf olsaydın sözünün manası nedir?" diye sordum. "Allah seni isteyene kadar Allah için ihlas ve samimiyet üzere olmandır," dedi. Ben, "Buna neyle ulaşılır?" diye sordum. Adam, "Kalbinden şirki çıkardığın gibi halkın muhabbetini de çıkarmadıkça buna ulaşamazsın," dedi. Ben, "Vallahi benim bunu yapmam çok zor," deyince bu defa adam, "Bu arifler için amellerin en kolayıdır," dedi. Müellifimiz son olarak diyor ki, "Mutlak olarak yaratılanları dost tanımak, dalalete sebep olunca, cinlerden veya insanlardan olan şeytanları dost edinmenin sapıklığa düşme bakımından derecesinin ne olduğunu var sen düşün. Bu sebeple Allah'ı sevmek ve onun muhabbetine sarılmak gerekir. Allah Teala'nın muhabbetini bırakıp başka şeyleri sevenlere yazıklar olsun. Allah bu kimseleri ayette min dunillah, yani Allah'tan başka, Allah'ı bırakıp da ifadesiyle zemmetmiştir, kınamıştır. Allah Teala'dan bize kendi muhabbetini nasip ettikten sonra kalbimizi kaydırmamasını ve bizi ibadet ve itaatinin yoluna sevk etmesini niyaz ederiz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz Bursevi Hazretlerinin bu niyazıyla sohbetimiz de sona ermiş bulunmakta. Yüce Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya dek onun selamı ve rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti üzerinize olsun. Sağlıcakla, afiyetle kalınız efendim. La ilahe illallah, la ilahe illallah.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna.
2: Allah'ım, sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi seversin. Bizi affet.

ömrünü faydasız ve boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırır. Hasat zamanı geldiğinde pişman olur. Hazreti Ebu Bekir.

Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi, oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yaşarıp dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Aşkına Muhammed'in. Aşkına Muhammed'in.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme gıfirli ve rahamni ve hedini ve afini ve rüzukni.
2: Allah'ım beni affet, bana merhamet et. Bana hidayet ve afiyet ver. Beni rızıklandır.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Mevla Teala her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin.

elbisesidir. Toprak ise kıymet ve değer bakımından onların üstünü ve evlasıdır. Toprak, maden ve bitkinin, bitki de hayvanın libas ve örtüsüdür. Hayvan insan bedeninin elbisesi, insan bedeni kalbin elbisesi, kalp Mevla'yı tanımanın yeri ve muhabbetin esasıdır. Kıymetli dinleyenler, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kudüs'ü ruhu kelamlarının devamlarında buyuruyorlar ki, o halde cihanın özünü, özü, arifi billah olan kamil insandır. Bu kamilin şanının azametini, büyüklüğünü bir kere düşün ki, 15 kat elbise giyip, marifet tahtı, şer-i şerif sancağı ve muhabbet tacıyla Sultan-ı Azam olmuştur. Çünkü bütün kainatı kendine hizmetçi ve yardımcı bulmuştur. Şer-i şerif, tarikat ve hakikat kendisinde kemal bulmuştur. Yani onun sözleri güzel, işleri güzel, ahlakı güzel olmuştur. Zira o kamil, şer-i şerif benim sözlerim, tarikat hareketlerim, hakikat hallerimdir hadisi şerifine tabi olmuş, uymuştur. Kıymetli dinleyenler, demek ki bu üç alamet kimde var ise o mümin arif ve kamildir. İkisi bulunursa mümin ve ariftir. Biri bulunursa mümin ve gafildir. Hiçbiri bulunmazsa cahil ve gafildir. Ve bütün alem bir şahıs farz olunmuştur ve insanı kamil onu nurlanmış kalbiyle bulunmuştur. Evliyanın haline kavuşmak için buyuruyor ki, ey aziz, evliya-i kiramın hallerine kavuşmak, itikadı düzeltmek, namazları vaktinde kılmak, şehvetin arzularını unutmak, sıfatları bilmek ve zat-ı ilahiyi sevmek de olur buyuruyor. Mevla ile olan gönül hususunda da dünya ile olan gönül zarardadır. Ukba ile olan gönül erir. Mevla ile olan gönül temiz ve ne güzeldir. Gafilin kalbi dünyaya bağlıdır buyuruyor. Zahidin kalbi ise ukbaya bağlıdır. Arifin kalbi Mevla'ya bağlıdır. Gönül çok şefkatli bir arkadaştır. Kalbin hak ile olsun ve kalıbın halk ile kalsın. Yine kalbin izzeti hususunda da buyuruyor ki, ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, kalbin izzet ve lezzeti marifetullah'tır. Devlet ve saadeti muhabbetullah'tır. Zira her şeyin zevk ve süruru, lezzet ve huzuru tabiatı, muktezası üzere olmasıdır ve kendi cinsine kavuşmasıdır. Gönül Mevla'nın celal ve cemalini müşahededen hoşlandığı için onun lezzeti, o en lezzetli olan likadadır. Demek ki gönül demek olan insanın lezzet ve saadeti ancak marifetullah ve muhabbetullah'tır. Üç haslet buyuruyor. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, üç haslet kalbe kasvettir. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak. Karınlar tok olunca ruhlar beden olur. Sıhhat az uykudadır. Tok olandan bir akıl gider, bir daha geri gelmez buyuruyor. Açlık ismi azamdır, mülki ekremdir. Az yemek az uyumaya yardımcıdır. Az uyumak az konuşmaya da sebeptir. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, yemeği seni taşıyacağı kadar ye, sen onu taşıyacağın kadar yeme. Yemeği öyle ye ki sen onu yemiş olasın. Onun seni yemiş olması gibi yeme. Sen onu yersen hepsi sana, cana nur olur. O seni yerse hepsi düman olur. Gece ariflerin sırdaşıdır buyuruyor. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, saadet sermayesiz gecelerdir. İnsanlardan ayrı durmamız, dost ile beraber bulunmamız gecelerdir. Gece aşıkların dert başıdır. Gece ariflerin sırdaşıdır. Gece aşıkların derdi artar. Gece ariflerin başı dartar. Gece kamilin parlak gündüzüdür.

Kalp semasına güneşi indirir, her gece o güneş doğar. Lakin insanları uyku denizi kaplar. Her seherde her murad hasıldır. Seher vakti mübarek bir saattir. O saatte uyanık olan saadet ehlidir. Seher vakti aşıklar uyumazlar buyuruyor. Seher vaktinde rahmet kapıları açılır buyuruyor. Kıymetli dinleyenler, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kudüs'e ruhu kelamlarının devamlarında yine buyuruyorlar ki, dil insanın terazisidir. Ey aziz, dil insanın terazisidir. Üç şey her belayı kendine çeker. Ciddi olmayan konuşma, şaka ve saçma sözdür. Arkadaşların gıybeti rezalettir. Şaka, heybeti kıran afettir. Minnet, cömertliği yıkan felakettir. Konuşursan doğru söyle. Söz verirsen tut. Tatlı konuşmak ve sesle selam sünnet-i kiramdır. Yumuşak söz ve bol selam insanların sevgisini kazandırır buyuruyor. Çok gülmek kalbi öldürüyor. Çok boş söz cahilliğe alamettir. Çok söz mana noksanlığıdır. Susmak aklın ziynetidir. Cahilin örtüsüdür. Güzel sözlü ol, güleç yüzlü ol. Hiçbir zaman yalan söyleme. Kendini rezil eyleme. Dili leziz olan gönüllerde aziz olur. Sözü doğru olanın cemali artar. Sözü öz olanın günahı az olur. Sözü ciddi olmayanın kıymeti düşük olur. Gizli ayıpları soran gönüllerde kendine muhabbet bulamaz. Kendini metheden kendini kesmiş olur. Kişi lisanıyla insandır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Kudüs'e ruhu Hazretlerinin bizlere nasihat ve öğütlerini sizlere bu program vesilesiyle aktarmaya gayret ediyoruz. Hazret buyuruyor ki, ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, susmak gece uyumanın neticesidir. Zira gece uyumayıp taat ve ibadetle meşgul olan kimsede konuşma arzusu olmadığı bellidir. Susmak iki kısımdır buyuruyor. Biri kalb ile, diğeri dil ile susmaktır. Dil ile susmak, masivayı masiva ile söylemekten tamamen sükût etmektir. Kalb ile susmak, gönülden Allah-u Teala'dan başka şeyleri gidermektir buyuruyor. Dili susup kalbi susmayanın günahı az olup kendi rahat bulur. Dili ve kalbi susanın sırrı pak olup Mevlasını bulur. Kalbi susup dili konuşanın dili hikmetle konuşur. Dili ve kalbi susmayanın vücudu şeytanın ülkesi ve maskarası olur. Demek ki dilin susması suluk ehlinin menzilleri olup onların ebrarıdır. Kalbin susması müşahede ehlinin sıfatıdır, onlar mukarreplerdir buyuruyor. Zikrullah akla nurdur. Ey aziz, ehlullah demişlerdir ki, zikrullah marifet yolunun esasıdır. Zülcelal'ın kapısını çalmaktır. Kalplerin sıfatı imanın alametidir. İbadetin özü marifet kapısının anahtarıdır. Zikrullah'ın en üstünü sessiz olarak kalp huzuru ile yapılan La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin tekrarıdır. Zikrullah kalplerin nuru, ruhların huzurudur. Zikrullah bedene lezzet, ruha kuvvettir. Gözlerin cilası, sırların nurudur. Arif'in adeti, Allah-u Teala'yı zikir ve ondan başkasını unutmaktır. Zikrullah sadra cila, akla nurdur. Kalplerin hayatı, mahbubun likasıdır. Dilin adeti, kalbin düşüncesidir. Hakkı zikredeni, Hak da zikreder. Hakkı unutanın kalbi kararır ve sertleşir. Hakkı çok zikredenin kalbinde masiva kalmaz. Daima zikredenin kalbi uyumaz. Zikri Allah olanın fikri Allah olup ruhu agah ve uyanık olur buyuruyor. Yine muhabbetullah Allah-u Teala'dan başkasını unutmaktır buyuruluyor. Kelamlarının devamında ey aziz, ehlullah
kıymetli Allah dostları, demişlerdir ki Allah-u Teala'ya muhabbet bütün varlığı ile ona dönmektir. Muhabbetullah Allah-u Teala'dan başkasını unutmaktır. Muhabbet ne ihsan ile çoğalır ne cefa ile azalır. Muhabbet hakkı bulmaktır ve gönülden her sevginin çıkmasıdır. Muhabbete kavuşmak mahbubu sevgiliyi her şeye tercih etmektir. Muhabbet-i zat onun sıfatlarında sıfatların fani olmasıdır. Rızasında hayatın fani olmasıdır. Muhabbet şuhut ve gaybta Habibe muvafakattır. Muhabbet kendini tamamen mahbubuna hibe etmendir. Muhabbet yürekte bir ateştir. Gönülde masiva bırakmaz, yakar. Muhabbet çok kıymetli bir kuştur. Gıdası kalpler danesidir. Muhabbet her pahalı şeyin semenidir. Her yüksek makamın merdivenidir. Allah-u Teala'yı sevmek onu tanımaktır. Ünsüyle huzur bulmaktır buyuruyor. Güzel huylar ve kötü huylar hususunda da Hazret buyuruyor ki ey aziz, ehlullah demişlerdir ki olgunlaşmak istemek insanların en değerli hasretidir. Olgunlaşmak kemal ise kalbi hayvani sıfatlardan tahliye ve ruhu Rabbani güzel sıfatlarla süslemek ve bunlarla Hakk'ın huzurunu bulmaktır. Kötü sıfatlar cahillik, kızgınlık, kendini beğenmek, riya, kin, haset, kibir ve kazaya rızasızlıktır. Bakilik, gurur, makam ve dünya sevgisi, övülmeyi sevmek, ayıplanmaktan korkmak, sözünde durmamak, suizan etmek, nefsin arzularına uymak, övünmek, acele etmek ve uzun emeller peşinde olmak gibi şeylerdir. Güzel huylar ise ilim, hilim, tefekkür, sıdk, safa, ihlas, murakabe, sabır, şükür, zühd, sena, tevekkül, tevfiz, teslim, rıza, huşu, hüzün, huzur, haya, nasihat, tevazu, tahammül, rıfk, mudara, uzdeti sevmek, merhamet, şefkat, mürüvvet, futüvvet, ahde vefa, ülfet, hizmet, af, meveddet, güler yüzlülük, lütuf, dua, kabahatleri örtmek, iyilikleri ifşa etmek, dostlarla muvafakat, makam ve güzel huylarını saçmak, kendini küçültmek, din kardeşlerini yüceltmek, sekinet, vakar, teenni, isar ve kısa emelli olmak gibi güzel işlerdir buyuruyor Hazret. Kıymetli dinleyenler, İbrahim Hakkı Hazretlerine Hazreti Şeyh İsmail Fakirullah'ın tavsiyeleri var. Bu tavsiyelere geçmezden evvel inşallah bir ara daha verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Hakkı Hazretlerine Hazreti Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerinin tavsiyeleri var. Bu tavsiyeler ile devam edelim inşallah. Buyuruyor ki Hazreti Şeyh İsmail Fakirullah Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin babasının vefatı sırasında yaptığı tavsiyeler şunlardır. Çok dikkatli dinlemeye gayret edelim inşallah. Buyuruyor ki Molla, Allah-u Teala'yı bulan azabından kurtulur. Molla, her şey Allah'tan ve yine Allah'adır. Her şey Allah'ladır ve Allah içindir. Her şey Allah-u Teala'nın yedi kudretindedir ve her şey onun fiilleridir. Allah-u Teala'yı seven Kur'an-ı Kerim okumayı sever. Kur'an-ı Kerim okumak insan ruhunun gıdasıdır. Fatiha okumak getirici ve götürücüdür. Allah-u Teala'yı seven Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ile amel eder. Allah-u Teala'yı seven Habibine tabi olur. Allah-u Teala'yı seven Habibullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Habibullah'ı seven ona salavatı çok okur. Habibullah'ı seven sünnetiyle amel eder. Habibullah'ı seven hadisi şeriflerini okur. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı vücut ağacının meyvesidir. Şer-i şerife uymak saadet verir. Şer-i şerif dairesinden taşmaktan sakın. Onun ehlinin icmağından ayrılmaktan kaçın. Dünya çocukların oyuncağıdır. Dünya hayal ve noksandır. Dünya zilli zail ve rüyayı batıldır. Dünya haraptır. Beka Allah içindir. Her şeyi bırak Allah-u Teala'ya dön. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde arzusu olan Mevla'yı bulur. Çünkü o kuluna yakındır ve onunladır. Muhib için riyazet adettir. Yemeği ve içmeyi azaltmak sıhhat ve rahatlıktır. Molla, babanın kitabı der ki, gece muhiblerin gündüzü aşıkların mahremidir. Ben işimin başında geceleri severdim. Fecrin doğuşunu gözetirdim. Işıkların yayılmasını seyrederdim. Şimdi ise yatsıyı kılıyorum, abdest alıp yatıyorum ve Allah-u Teala'nın dilediği kadar uyuyorum. Molla İbrahim, susmak açık bir hikmet ve güzel bir hassettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin marifetine yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Kalem iki dilden birisidir. Kalp hallerinin dile gelmesi hali azaltır ve hüsran olur. Mahlukun sırrı ifşa olunca ceza gerekir. Nerede kaldı ki Halik'in sırrı aşıklar olsun? Molla İbrahim, rahatlık uzzettedir. Selamet vahdettedir. Bizim yaratılanlarla işimiz yoktur. Kainata iltifatımız yoktur. İnsanlarla sohbet baş ağrısıdır. Üns onlardan kesilmektir. Ey Molla, halk basiretinle müşahedene engel olan bir perdedir. Sen, senden onlarla perdelenmiş, hak ise senden seninle örtülmüştür. Allah-u Teala ile ol, insanlarla değil. İnsanlarla olursan nefs için olma. İnsanlarla olmayıp Allah-u Teala ile olursan muvahhid olursun ve her şeyden fani olursun. İnsanlarla nefsin için olursan adalet üzere ol. Molla, sen Allah-u Teala ile halkı arasındasın. Kalbini onlara, mahlukata bağlarsan zarar edersin. Allah-u Teala'ya bağlarsan onlar sana hizmet ederler. Halkı bırak, kalbinin içine gir, munisini sırrının halvetinde gör. Molla İbrahim, zikrin efdali la ilahe illallah'tır. İsmi çok tekrar Allah-u Teala'nın muhabbetine götürür. Yalnız Allah-u Teala'yı zikredeni Allah-u Teala da zikreder ve sever. Molla, zikrullah hakikati ondan başkasını unutmaktır. Her şeyi unutursan Allah-u Teala ile kalırsın. Her gün 500 kere sessizce la ilahe illallah ve dilediği kadar Allah diyen evliya yolunda süluk eder, ilerler. Bizim yolumuz Üveysi'dir. Bu yolda telkin Allah-u Teala'dandır. Molla, zakir, gönlünden Mevlasından başkası geçmeyen, mana cihetinden ondan gayb olmayan,
hevasına meyil etmeyendir. Daima zikir ruhun gıdasıdır. Molla İbrahim. Fikri tamam evliya-i kiramın adetidir. Vücudunu nefi için bir saat tefekkür, kendini ispat ile yaptığın bir senelik ibadetten hayırlıdır. Hatıralar kalbe gelen hitaplardır. Melekler tarafından olursa ilham, şeytandan olursa vesvesedir. Nefsten olursa heva, bizzat Allah-u Teala'dan olursa hak, doğru düşüncelerdir. İlhamın alameti ilme muvafık olması, vesvesenin alameti ilme uygun olmaması, hevanın alameti onu elde etmede günah bulunması, hak hatırının alameti kalbe kuvvet, lezzet ve marifet gelmesidir. Arkasından sürur, ilim, hilim, rahat, emniyet, tevekkül, tevfis, teslim, rıza, rahmet, marifet, muhabbet, hikmet ve lütuf bulunması ve gelmesidir. Yediği haramdan alınan bu hatıraların arasını ayıramaz. Kalp hatıraların misafirhanesidir. Molla İbrahim, Allah-u Teala'ya tevekkül et, işini ona ısmarla. Allah-u Teala'ya tevekkül eyle, işini ona teslim et. Sen de bizim gibisin, işini Allah-u Teala'ya teslim et. Tevekkül sahibinin suyu kuyuda, ekmeği gayiptandır. Kalbinde onlar için düşünce yeri yoktur, cebinde parası da yoktur. Molla İbrahim, onlardan birini seçene onlar vebal olur. İhtiyarda afet, tevfizde rahatlık vardır. İhtiyarı Rabbine terk et. Çünkü sen hangisinin sana faydalı ve zararlı olduğunu bilemezsin. Molla İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a dikkat et. Rabbine nasıl tevekkül etti, nasıl güvendi? Ateşe atıldı da kimseden yardım istemedi. Cebrail Aleyhisselam'dan bile, Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine bir ihtiyacın var mı diye sorunca, sendense hayır, ondansa evet dedi. Ondan iste deyince, o hali biliyor, o bana yetişir, istememe gerek yok dedi. Yusuf Aleyhisselam zindandaki arkadaşından yardım isteyince, Rabbi kendisine aciz bir mahluka dayandın ve hikayeni anlattın, ihtiyacını ona sundun. Halbuki veren ve vermeyen benim, fayda ve zarar veren benim buyurdu. Edep ehlinden öğütler hususunda da kamil bir müminin vasıfları, konuları geçiyor. Bu hususta buyuruyor ki Hazret, ey aziz, edep ehli demişlerdir ki, cömertlik insanın süsüdür. Af insanların en güzelidir. Tevazu ilmin semeresidir. İlim hilmin esasıdır. Sıdk doğruluk keramettir. Yalan aşağılıktır. Kurtuluş doğruluktadır. Bereket rıfk iledir. Tevazu şeref behasıdır. Tekebbür telefin esasıdır. Kanaat kolaylığın özü, tama fakirin felaketidir. Söz vermek öyle bir hastalıktır ki şifası vefasıdır. Akıllıya muhalefet şiddetle itaba gider. Ahmaka cevap vermemek en güzel cevaptır. Lisan insanın mizanıdır. Dil insanın terazisidir. Mümin insaf etmeyene insaf ile gider. Mümin uysal ve yumuşak olur. Emin ve emniyetli olur. Yalancı ve hileci şeytandır. Lakin surette insandır. Hakka yaklaşmak yalvarmaklıdır. İnsanlara yaklaşmak ise onlardan istemektedir. Senin dostun gözün gibi olan insanlardır. Ancak farkı onun senden başkası olmasıdır. Meşveret sana rahattır. İstişare rahmettir. Halimin, hilminin ilk karşılığı öyle sari ve caridir ki hasmına karşı bütün insanlar onun yardımcısı ve destekleyicisidir. Rifatli olduğu halde tevazu, gücü yettiği halde af etmek gibidir. Kerim olan güzel hareketleri kendi üzerinde borç görür ve bunları yerine getirir. Başa kakıcı alçak kimseler ise geçmişte yaptıkları iyilikleri halk üzerinde bir borç bilip almaya çalışırlar. Mümin insanların eziyetlerine katlanır. Ondan ise kimse incinmez. Yardım et ki yardım olunasın. Kötülük edene iyilik et ki ona malik olasın. Dilediğine ihsan eyle de emiri ol, dilediğinden istihna eyle de naziri ol.
Dilediğine muhtaç ol da esiri ol. Öyleyse elbiseyle süslen ki onunla ne şöhret bulasın ne de hakir olasın. Kendisine razı olduğun sözü insanlara söyle. Elinden geldiği kadar kusurları af, ayıpları setreyle buyuruyor. Bu güzel nasihatlere tabii ki devam edeceğiz ama program süremizi de tamamlamış bulunmaktayız. Mevla Teala bu kıymetli zatın bu güzel kelamlarını buraya kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız bu güzel kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Kudüs'e sırruhu onun bu güzel kelamlarını inşallah tam manasıyla anlamış ve hayatımızda tatbik eden kullardan oluruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine farklı konularla birlikte olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
2: İnni es'elukel cenneh ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel ve a'udhu bike minen nar ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel.
3: Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım.

0: Sabır, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Kalbin kırıkken bile Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemektir.
1: Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Malik, Dua 508.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. خلقتني وأنا

0: Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.
1: Radyo Nida.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme et'amte ve sekayte ve agneyte ve akneyt ve hedeyte ve ahyeyt felekel hamdu ala ma a'tayt.
2: Allah'ım, beni yedirdin, içirdin, mülk sahibi kıldın, rızık verdin, beni hidayete erdirdin, bana hayat verdin. Bütün bu verdiklerine karşılık sana hamd ederim.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 200

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

0: Bazen Allah seni istediğin yere götürmeden önce istemediğin yollardan geçirir. Çünkü yolculuk da kaderin bir parçasıdır.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbni Hibban, Ed'iye 945.
1: Kalbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.
2: Ya Allah!

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programına hoş geldiniz. Radyo Nida'da bize ayrılan süre içerisinde unutula gelmiş konuları tekrar gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bizlere katılan ve sabırla dinleyen tüm dinleyicilerimize de selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün aileden biraz bahsetmeye çalışacağız. Aynı zamanda aileyi oluşturan fertlerin sorumlulukları ve görevleri konumuz. Kerim olan kitabımız insanı en üstün yaratık olarak kabul eder. Andolsun ki biz insanı en güzel surette yarattık buyrulur. Evet, insanın diğer yaratık

yaratıklara göre bu üstünlüğü sebebiyle ki, insan yeryüzünde Allah Teala'nın iradesini temsil etme görevi gibi müthiş üstün bir görevle görevlendirildi. Yerde, gökte bulunan her şey insanın emrine verildi. Böylesine Allah Teala'nın üstün bir yaratığı olan insan, yalnız başına değil, toplum halinde yaşar. İnsanın içinde yaşadığı toplumun en küçüğü elbette ailedir. Aileler birleşir ve bugünkü toplumları meydana getirir. Bu çekirdek topluluk adı verilen aile, faziletin kaynağıdır. Sağlıklı nesiller işte bu yuvada yetişebilir. Bir çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini de, ahlakı ve terbiyeyle ilgili bilgileri de ilk önce buradan, aileden alır. Çok güzel bir söz vardır bilirsiniz, bir milletin sahip olduğu bütün özellikler ailededir, dolayısıyla bir toplulukta aile ne kadar sağlam temellerde ise o aileden meydana gelen toplumda o derecede sağlam bir yapıya kavuşmuş olur. İşte aile bu kadar önemli ki aile değerlerini yıkmaya çalışan bir takım zihniyetin çalışmalarına da arada değiniyoruz fark ettiğiniz gibi. Bu yüzden toplumları bölmenin, bozmanın en önemli kuralı onu bir edecek olan toplumun çekirdeği, aileyi dağıtmaktır. Değersiz hale getirmektir. İşte bunun için dinimiz aileye çok büyük önem veriyor kardeşlerim. Şimdi ailenin oluşumuna geçelim. Aile, kadın ve erkekten oluşuyor. Geçerli olan bir evlilik sözleşmesiyle gerçekleşiyor. Yani evlilik olmadan, evlilik akti olmadan aile kurulamaz. Bunun için de dinimiz evlenmeyi teşvik etmiş. Bizim için örnek olarak gönderilen peygamberler de evlenmişler ve evlilik hakkında bilgileri vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili şöyle buyurur. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Haya, koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Evlilik dinimizde tavsiye edilmiş demiştik. Rum suresinde şöyle buyuruluyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi onun varlığının belgelerindendir. Bunda düşünenler için dersler vardır. Bu öyle bir konu ki, evlenmemeyi, aile kurmamayı düşünenler, bu şekilde yalnız yaşamayı düşünenler de uyarılmışlardır. Enes İbni Malik anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki, bazı kimseler, Peygamberimizin aleyhisselam bilmedikleri gizli ibadetlerini sormak ve öğrenmek üzere Efendimizin eşlerinin evlerine geldiler. Bunlara Peygamberimizin ibadeti haber verilince güya bunu kendileri için azımsayarak ''Biz nerede? Allah'ın Resulü nerede? Şüphesiz ki Allah, Peygamberinin geçmiş olan ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan bütün günahlarını bağışlamıştır, dediler. İçlerinden birisi şöyle dedi, ben geceleri hiç uyumadan namaz kılacağım. Ötekisi de şöyle dedi, ben de yıl boyu hep oruç tutacağım. Bir diğeri de, ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım, hiç evlenmeyeceğim, dedi. Onlar böyle konuşurlarken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve şöyle dedi. Siz şöyle şöyle söyleyen kimselersiniz değil mi? Fakat şunu biliniz ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve kötülükten korunanızım. Böyleyken ben kah oruç tutarım bazı günlerde yerim. Yani yıl boyunca her gün oruç tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında da uyur, istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur. Her kim benim bu yolumdan gitmez de ondan yüz çevirirse benden değildir,
buyurdu. Yani her şeyde bir denge unsuru var. Sahabeler, Allah rahmet buyursun, Peygamber Efendimiz aleyhisselam gibi olmak, onun gibi davranmak, onun gibi ibadet etmek istemişlerdi. Kötü niyetleri yoktu. Ama bunun yanlış olduğunu bu örnekle öğrenmiş oldular. Elbette bu sözler sadece sahabelere değil, bizlere de geliyor. Tekrar aile kurulumuna dönecek olursak, aile nikahla kurulur demiştik. Ve evlenmeyen bir insan da bu kurumdan yoksun kalır. Şöyle nikah medeni bir sözleşme olarak görünse de, diğer bir yönüyle de ibadet olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda neslin devam etmesi yine aileyle sağlanır. Pek çok kötülüklere karşı en önleyici vasıtanın da aile olduğu açıklanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hikmeti şöyle buyuruyor. Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözü haramdan daha çok yumdurucu, İffeti daha çok koruyucudur. Gücü yetmeyense oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır. Bir başka hadis-i şerifte şöyledir. Kul evlendiği vakit dininin yarısını tamamlamış olur. Artık geri kalan yarısında da Allah'a karşı gelmekten kaçınsın. Aile kurulurken, eşlerin birbirlerini elbette seçmesi çok önemli. Çünkü bu bir anlık veya geçici bir süre için değil, çoğunlukla uzun yıllar, ölüme kadar devam edecek bir sözleşme. Böyle anlamak lazım. Ve eşler de birbirlerinde bu kurumun devamını sağlayacak özellikleri aramalı. Daha evlenmeden önce, nasıl olsa herkesin yaptığı gibi ben de beklediğim gibi olmazsa boşanırım demek, hiç araştırma yapmamak, birilerine sormamak, fikir almamak oldukça yanlıştır. Sonunda büyük bir pişmanlığı beraberinde getirir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir uyarıda bulunuyor ve eşlerde neyin tercih edilmesi gerektiğini, hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğini bize buyuruyor. Kadın genelde dört özelliği için nikah edilir. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı seç ki varlığın artsın. Peygamberimiz kadını bu dört özellikten herhangi birisiyle nikah etmenin mübah olduğunu, ancak dindar olan kadının tercih edilmesini tavsiye ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu özelliğe çok önem veriyor. Bir gün Peygamberimize sordular. Ey Allah'ın Resulü, kızlarımız kölelerimizle evlenebilecek midir? Bu soru üzerine şu ayet indi. Hucurat Suresi. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir ve her şeyden haberdardır. Yani buradan şunu anlamamız mümkün, Allah katında üstün bir değeri olan kimse, elbette diğerlerine tercih edilmeli. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Bunun da bazı yolları var. O da sadece duyguların eseri olmamak, sorular sormak, hatta bu soruları istişare edip eş adayının ailesine, onu tanıyanlara, yakın çevreye sorabilmek. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. İnanmış bir kişi, Allah Teala'nın emirlerine sarılıp, yasaklarından kaçındıktan sonra, saliha bir kadından daha hayırlı hiçbir şey elde etmiş olamaz. Çünkü iyi bir kadın, eşinin söylediğini tutar. Yüzüne bakarsa gönlü açılır. Karısının bir şeyi yapması veya yapmaması üzerine yemin ederse, yeminini yerine getirir. Eşinin bulunmadığı zamanda ona ve malına hıyanet etmez. Elbette toplumun çekirdeği olan bu değerli ailenin kurucusu olan
kadın ve erkeğin ayrı ayrı hakları vardır. Birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Kur'an-ı Kerim'de erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde bir takım iyi davranışa dayalı hakları vardır buyurulmuştur. Yine bu minvalde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dikkat edin, sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız var. Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlarınız üzerindeki hakkınız, hoşlanmadığınız kimseleri minderinize oturtmamaları ve sevmediğiniz kimselerin evinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat ediniz, onların da sizin üzerinizdeki hakları, giyimlerini ve yiyeceklerini iyi bir şekilde yapmanızdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bir konuşma yapmış, önemli konulara temas etmiştir. Hadis ve tarih kitaplarında yer alan bu konuşmanın bir bölümünde de tam da konumuz ile ilgili haklardan bahseder. Hemen hatırlayalım. Ne buyurulmuştu? Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı size tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız. Onların iffet ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Evet, veda hutbesinde hayatımız boyunca hep hatırlamamız gereken, hem dünyamıza hem de ahiretimize mihmandar olan ne güzel sözler dinledik. Değerli dinleyenlerim, peki haklar nasıldır eşlerin birbirine karşı? Bunları vaktimiz fazla olmadığı için özet halinde bir tekrarlayalım. Evlenme sırasında bildiğiniz gibi erkek kadına ödediği veya daha sonra ödeyeceğine söz verdiği para vardır veya mal vardır. Bu kadının hakkıdır. Nafaka vardır. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yiyeceklerini, giyeceklerini ve konut giderlerini karşılamak anlamına gelir. Evin nafakasını temin ediyorum denir örneğin. Nikah işlemi bittiğinde kadının nafakası normal ölçüler içinde kocaya aittir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur, annelerin beslenmesi ve giyimi uygun bir şekilde çocuk babasına aittir. Koca üzerine borç olan eşinin geçimi yani nafakası elbette işine gücüne, sosyal durumlarına uygun şekilde olmalıdır. Kocanın haklarına geldiğimizde, kocanın meşru isteklerini yapmak yani Allah Teala'nın haram saymadığı işleri yapmak, ailenin huzur ve düzenini bozacak davranışlardan sakınmak, kocasına sevgiyle bağlanmak, hanımlara ait görevleri yerine getirmek, ailenin iffetini, şerefini korumak diye sayılabilir. Bunun yanı sıra alimlerimizin eserlerinde israftan sakınmak gerektiği ve bazı tavsiyeler de dile getirilmiş. Özetlemeye çalıştığımız bu haklar ve görevler karşılıklıdır. Yani sadece birinin görevi değildir. Eğer kadın ve erkek bu kurallara, haklara uyarlarsa hem kendileri mutlu olmuş hem de bu yuvada yetişen çocuklar anne ve babalarına saygılı olmuş olurlar. Evet, aile. Ve bu ailedeki mutluluk iki eş arasındaki sevgi ve saygıya bağlı. Eşler yuvada mutluluğu sağlamak için mutlaka bir fedakarlık yapmalı. Ama bunu sadece kadın veya erkek olarak değil, iki kişi de adım atmalı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak durumundalar. Peki bu ailede elbette sorunsuz bir hayat yok. İmtihan her yerde devam ettiği gibi evlendiğimiz zaman da devam ediyor. Bir başka tabirle her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bizleri en iyi tanıyan Rabbimiz Celle Celaluhu bu konuda da bizlere yardım ediyor.
Şöyle buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de, Nisa suresinde geçer. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Büyüklerimizin güzel sözlerinden bir tanesi, bir şeyleri yıkmak kolay ama tamir etmek veya yeniden inşa etmek zordur diye. Dolayısıyla tartışmaların, bazı yanlış anlamaların veya hataların olduğu her yerde olduğu gibi ailede de bunları giderebilmek, bunları eski haline getirebilmek mümkündür. Bu konuda da gerek ailelerin veya yardımına müracaat edilenlerin elinden geleni yapması gerekmekte. Aynı zamanda erkeklere bir uyarı da var, onu da unutmadan paylaşalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, erkeklere davranışlarında yumuşak olmaları ve kaba hareketlerden uzak kalmaları hususunda şu uyarıda bulunuyor. Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olanınızdır. Ben aileme karşı sizin en hayırlınızım. Her şeyde olduğu gibi aile hayatında da örnek alacağımız Peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinin hayatını okuduğumuzda eşleriyle güzel geçindiğini, onların sıkıntı veren bazı davranışlarına tahammül ettiğini görüyoruz, anlıyoruz. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bir şeye darılmış ve Peygamberimize biraz yüksek sesle konuşmuştu. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir gelmiş radıyallahu an, kızını azarlamak istemiş fakat Peygamberimiz buna engel olmuştu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir kalkıp gitmiş, bir süre sonra tekrar geldiğinde karı kocanın barıştıklarını görmüş ve ''Az önce kavganıza şahit olduk, şimdi de barıştığınıza şahit olalım.'' dedi. Bunun için şöyle buyuruldu. ''İman eden bir erkek, iman etmiş bir kadına, onda hoşlanmayacağı bir huydan dolayı kızmasın. Çünkü onun bir huyundan hoşlanmıyorsa, diğer huyundan hoşlanabilir.'' Burada şunu da anlamış olduk, bir uyarı var. Eşinde hoşlanmadığın bir huy olabilir, bundan dolayı küçük sebeplerden dolayı yuvanı yıkma. Elbette bu kadın için de geçerlidir. O da o aileyi tehlikeye düşürecek sözlere, davranışlara dikkat etmeli. Hatta bununla ilgili kadınlara bir müjde de vardır. Kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına saygı gösterirse, kendisine hangi kapısından istersen cennete gir denir. Ve aileyi belki de aile eden unsur çocuktur. Birer hediyedir onlar. Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurulur. Burada anne babalara çok önemli bir uyarı vardır. Önemli bir görevin habercisidir. Hem kendilerinin hem de aile fertlerinin cehenneme gitmelerine sebep olabilecek davranışlardan uzak durmaları emredilir. Çünkü mümin kendisinden sorumlu olduğu kadar ailesinden de sorumludur. Ne buyuruldu hadis-i şerifte? Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Amir koruyucudur ve maiyetinden sorumludur. Kişi ailesinin koruyucusu ve eli altında olanlardan sorumludur. Kadın eşinin evinin koruyucusudur. Eli altında bulunanlardan sorumludur. Hepiniz çobansınız ve her biriniz emri altında bulunanlardan sorumludur. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, kendimizi koruruz fakat ailemizi nasıl koruyabiliriz?'' Şöyle buyuruldu,
Allah'ın sizi yasakladığı şeylerden onları sakındırırsınız ve Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. İşte bu onları korumak demektir. Elbette bu aile içinde birçok şeyi anne babasından öğrenen evlatlara da iyi bir rol model olmak gerekir. Örneğin nasıl olsa çocuktur. Onu bazı sözlerle oyalayayım. Şu yemeği yemesi veya verdiğim şu görevi yerine getirmesi için ona bazı vaatlerde bulunayım. Yerine getirsem de getirmesem de o anı kurtarayım dememek gerekir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor tam da bu konuyla ilgili. Diyor ki ben küçüktüm. Peygamberimizin aleyhisselam evimizde bulunduğu bir zamanda annem beni yanına çağırdı. Gel dedi sana bir şey vereceğim. Peygamber Efendimiz anneme çocuğa ne vermek istedin diye sordu. Annem hurma vereceğim dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki eğer çocuğu aldatıp ona bir şey vermeyeydin sana bir yalan günahı yazılırdı buyurdu. Yani anne baba yapmayacakları şeyleri çocuklarına vaat etmeyecek. Bu hem anne babaların günaha girmesine, yani yalan söylemelerine, hem de çocukların benim annem babam yalan söylüyorsa demek ki bu normal bir şeydir der ve kendisinin de yalancı olmasına sebep olabilir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi doğru olan yolundan ayırmasın. Kurulmuş olan aileleri temellerini sağlam eylesin. Evlenecek kardeşlerimize de hayırlı eş, hayırlı yuva, hayırlı aş, hayırlı evlat nasip eylesin. Amin. Geldik Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programımızda bize ayrılan vaktin sonuna. Vakit ayırıp bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Nida'dan Gönüllere programında bir başka yayında buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr.
2: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu: Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.